Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlıkçını başlayınız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar, Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 16 günü, Peyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 6 ayının 3 günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırmız.
1: Altınım Raylık Partiye Komiteti, Daimi Komiteti kengaytilgen yığın açtı. Yığında Partiye Merkezi Komiteti'nin maşin rüyine bertaraf kılış kararını kat'i imai kılış oturuğu koyuldu.
2: Avtonom rayonun yezlardaki su bilen təminləş sübütini özdürüş xizməti tez alğı sürülməkdə. Bu yılın axırında Avtonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaşdırış nisbətini 99.144%-ə yetküzüş mölçərləndi.
1: Bu yıl Şincanın yeşil tok soda miqdarı 17 milyard kilovat saatlik ötkəldən ötüb, umumi miqdarı bultırqı bütün yıllıq soda kölümünün 2%-ə toğru gəldi.
2: Bu yılın oldunki yerimada Ürümçi Poşta Rayoni Merkezi cemi 63 milyon 386 min parça poşta yollarımızını bertaraf kıldı. Buna da Şincan'da evzel yezi iyilik mehsulatlarını yetküzüş ihtiyacının zor derecede aşkalıqı gevdelendi.
1: Yazlık tatillik yolucu toş mezgili de Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti hem aviyasiya şirketleri yolucularının ravan sepergi çıkışıga bütün küş bilen kabalet kıldı.
2: 2026 yıllık turpan, üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyeti başlanıp, nek meydanda 107 bin tonna üzüm setiş zakazı imzalandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız haberi. Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti 7 ayının 14 günü kengaytilgen yığın edip, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin maşin rüyge partiyadın koglaş, hizmetin heydeş cezası beriş kararını uxturdu. Yığınğa katnaşkan yoldaşla birdek Partiya Merkezi Komitetinin kararını kat'i himaye kıldığalıqını bildirdi. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında munular körüstildi. Partiya Merkezi Komitetinin Maşın Rüyü'nün intizamğa, kanunğa eğir xilaplık kılış delosini kattıq tekşürüp bir tarap kılışı, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin partiyani umum yüzlük kattıq idarı kılışını uzakça boşaşmay olgı sürüş küşlük iradısını namayan kılıp, partiyamızın çiriklikke karşı duruşta çeklengen rayon bulmaslıq, toluq kaplaş, kılça yol koymaslıqtaki roşen pozisiyasını toluq eks ettirip, çiriklikke karıştırış görüşünü bir dakika mı toxtutup koymaslıq. Ona da yerim kadem mi çekilmeslik. İradadan kaytmay, ahırgıca davamlaştırışta küşlük signalini toluq tarqatdı. Bütün Avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrlar, işkini tikleştiren el kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, tüt anı küçeytip, tüt şençini çınatıp, işkini koğdaşını işe aşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp, izcilleştirip, ideyası ve herkidini partiya merkezi komitetinin kararı boyunca hakiki birliki keltirip, maşın rüyünün intizamğa, kanunğa eğir xilaplık kılış delosudun çoğunkur savaq elip, delo arqılıq ibret eliş, delo arqılıq intizamını aydınlaştırış, delo arqılıq tüzeşke türtkü boluş hizmetini puxta yaxşı işlep, Maşın rüyünün nacar təsirini qat'i tügedip, partiyanı umum yüzlük qattıq idar kılışını teğmü yuqır ölçem, teğmü əməli tədbir arqılıq alğı sürüp, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şincan kuruşunu küşlük siyasi kapalatka iyi kılışı gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Bayraq teğmü roşan halda partiyanın siyasi kuruluşunu küçeytip, partiyaya sadık buluştak siyasi xislətini qat'i saxlaş. Partiyaya mutlaq sadık buluşunu baştan axır baş orunğa koyup, Xi Jinping yeni dəvir Jongguca sosializm ideyasını çoğunkuru öginip, inçke özleştirip, puxta əməliyleştirip, qaya etiqatını müstəhkəmləşini ömürlük tema qılıp, daim öginip, daim çeniqib, küşlük partiya velikni özüksiz çeniq durup, partiyanın siyasi indizami ve siyasi qaydısını yenimu çıngıdıp, siyasi nazaretçilikni sicil küçeydip, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda Şi Jinping yadroluqıdık

0: Yüzlüksüz türde o akıl ademsiz uçku bilen çarılap tekşördü. Muhafizetçi İrnar Kuvaniş tonuşturup mıdaktırı. Ademsiz uçkuda avtomatik çarılaymış. Uttun müdafiyeliniş mezgilde çüştün burun ve çüştün keyin bir kitimden kararlık çarılaymış. Bu karagay yip kurti kesilini kayda tekşürüşkümü norgun kolaylıklarını elip geldi. Ademsiz uçkudun paydalanıp çarılap, süretki tartıp, dereklerinin kesel bolgan bolmağalıqıga karaymış. Ademsiz uçkuda çarlaşını kanat yaydırgandan başka, tabiylikki qoğdıldığan rayonda yana 70 netçi yürüş infira kızıl nurluk foto aparat. Egiz boşlukta közetiş qatarlıq, akıl közetiş, ölçeş üskünleri orınlaştırılıp, rakamlaşken baş kuruş qoğday sistemisinin derecesi umum yüzlük östürülüp, bütün rayonu kaplıgan, çeklimsiz yürüş türlüdüğen akıl baş kuruş qoğday tori berpa kılındı. Kanas Menzırı Rayonu'nun Başkuruş Komiteti, Yavayı Hayvanat, Yavu Ösümliklerini Koğdaş Merkezi'nin muavin müdürü Sayranbek Kadir Mündaktırı. Asaslıqı ekologiya, tuprak, su süpti, yağmur miqdarı, havanın nemligi, menpi oksigen miqdarı qatarlıq 19 türdeki sallıq məlumatlarını közettimiz. İnfira kızıl nurluk foto aparatta yavayı hayvanlar, ösümlikler cahitki suretlerini süpüğe her vakit yollu aşkan yavayı hayvanlarının ahvalını körgülü buladı. Kanas devlet derecelik tabiylikki qoğdıldığan rayon, Burcin deryası mənbəsirki su mənbəsini tamponlaştırdığan cay bulublu kalmay, Sibirya yanı yopurmaqlıq karıgıyı, Ağ Şəmşat qatarlıq olayda yepinci ösümlikler yetiştirildiğin, şundaqla yelpiz, sözün bulğun, Kandağay qatarlıq devlet birinci derecelik qoğdıldığan 18 xil yavayı hayvan, devlet ikinci derecelik qoğdıldığan 73 xil yavayı hayvan makallaşkan cay. Bu cay ekologiya pen tədqiqatı və qoğdaş qımıdı cəhətdə özgəcə əvzəllikki igə.
1: Stansımız müxbiri Canin xəbər qılıdı. Tosalğısız yügreyli mehir muhabbet səpiri temisidiki bintan bilən yerlik yuğurulğan meyiplər qısqa arlıqı marafonçı yügreş müsabıqısı və qanun cəhətdə meyiplərgi yardan beriş amıvi mənpət paliti tünögün Ürüm şəhri qarlıqaşlıq mənzir rayonu da ötküzüldü. Başlanış mürasımı ahırlaşkandın keyin 3 kilometrlik meyipler kısqa arlıqı marafonçı yügüreş amıvi mənpət musabıqısı başlandı. Musabıqıya katnaşkan putkolu meyip mahirlar aval pəllidin çıxdı. Arkadan körüş kuvveti tosalğığı uçurgan mahirlar bidaylarının birgi bir hämrah buluşu bilen tertiplik yolu çıxdı. Musabıqıya katnaşkan körüş kuvveti tosalğığı uçurgan kişi Canırınşın mındaqdırı. Bundaq faaliyetlerge qatnaşqanda turmuşni teximi beyitqili boludu. Tən sağlamlıqımı paydalıq, bu xil aletni intayn yaxşı görmən. Bintuan Meyipler Birleşmesi Partiya Grupsinin əzası Muavin Kengaş Başlıqı Pan Dong bu qitim Bintuan Meyipler Birleşmesi bilen Abdunum Raylıq Meyipler Birleşmesi birlikte uyuşturgan meyiplerge yardan beriş faaliyeti de mədəniyet tən tərbiyə arqılıq kuvvet qoşuş bilen qanunçılıq arqılıq meyiplerge yardan berişinin çoğunkuru birleştirilgeliki. Bunun meyiplerge yardan beriş mulazimet endiyesi de yenilik yarıştaki paydalıq izdiniş şikayelikini bildirip mındaqtıdı. Bu kitimki faaliyet arqılıq meyiplerini özünün cismani kemtiklikige baturluq bilen yüzlenip, cemiyetke paal yuğurlup öz rolunu cari kıldırışkı ilhamlandırdıq. Bunun dinkeyin Bintan bilen yerliknin ortak yuğurluşu ve meyipler arasındaki öz ara yuğurluşunu küçeytimiz. Yine kanun yardımı cemiyet iyanıklış arkalık meyipler aciz kişiler topuğu bulgan köyünüşünü küçeytimiz. Başlanış mürasımı meydanında Bintan Meyipler Birleşmesi, Bintan Adukatlar Cemiyeti bilen meyipler kanun mülazımıtı kapaltını ortak berpaklış ramkı gelişimi imzalap, adukatlık sahası da meyipler giyardan beriş pidayılar mülazımıtı məxsus hareketini başıldı. Bintuan Adukatlar Cemiyeti Öyleniş Aile Kespi Komitetinin müdürü, Amvi Mənpət Kanun Mülazimet Ömükünün muavin başlığı Ye Ping Mındaqdırı. Kanun bilimlerini umumlaştırış təşviqatı, əxsiz məsləhət beriş, kanun yardımı qatarlıq mülazimetlerini daimli qanat yedirib, diqqətni meyiplerinin işqi uğurlaşış hukukunu qoğdaş, tosalğısız hukuk mənfət, meyiplerge çetişlik maceralarını əl qilish qatarlıq nuqtılıq sahələrge mərkəzləşdirib, kanunçılıq küşü arqılıq meyiplerinin bəxtlik durmuşunu qoğdaymız.

0: ئۆزگىچە ساۋەن شەھەرلىك مەدەنىيەت ساياھەت مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئاساسىي مەيداندىكى پائالىيەتلەر كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش، مۇسابىقە، كېچىلىك، ھەم تۈرتكىلىك سىناش، ئېسىل تائاملارنى باھالاش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى سەييارە كۆرگەزمىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
1: 2026 yıllık memleketlik otur mektep okuyucularının yenik atletika levhe talışış musabıqsı yakında Şenşi'nin yüylinde ötküzüldü. Ürümçi 1. August otur mektepinin mahiri Caynar Kurban ayrım halda 24 sekund 13 dakika, 11 sekund 78 dakika netice bilen kızlar tuluk otur mektepi A grupsının 200 metre 100 metre yürüyüş türüde çempiyon boldu.
0: Bügür nahiyelik ormançılık ve otlak tarımının hizmetçileri yakında Bügür nahiyesinin şimaldaki tağlık rayon Çumpak Bazırı Yaylak rayonunu çarlavatkanda Yılpız'nın dalıda hareket kılavatkan altını tuncuk etim süretki tartı aldı. Yılpız devlet birinci derecelik noktalık koğduludugan yavayı hayvan. Bunun din ilgiri Yılpız'ın közdeş hatırısı köpünce deniz yüzden egiz karlık tağ rayonu'nı merkezleşken bulup, Bügür nahiyesinin şimalıdek bu kıl otura töven tağlık rayonda peyda buluş herkide nait az uçuraydı. Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avaraydın malumat verimiz. Ürümçide hava uçup temperatura 24-35 celsiye gradusıkçı. Altay'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 19-35 celsiye gradusıkçı. Çöcek'te hava bulutluk bulup kim içildi. Temperatura 19-37 celsiye gradusıkçı. Ulcuda hava uçuk temperatura 23-36 celsiye gradusıkçı. Bortalada hava uçuk temperatura 21-35 celsiye gradusıkçı. Karmay'da hava uçuk temperatura 27-40 celsiye gradusıkçı. Köytünde hava uçuk temperatura 25-38 celsiye gradusıkçı. Şihanz'da hava uçuk temperatura 20-38 celsiye gradusıkçı. Sancı'da hava uçuk temperatura 22-38 celsiye gradusıkçı. Kumul'da hava bulutluk temperatura 24-33 celsiye gradusıkçı. Turpan'da hava bulutluk bulup kiyin içildi. Temperatura 30-39 celsiye gradusıkçı. Korul'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 23-32 celsiye gradusıkçı. Aksu'da hava uçuk temperatura 22-36 celsiye gradusıkçı. Açı'da hava uçuk temperatura 20-35 celsiye gradusıkçı. Kaşkar'da hava uçuk temperatura 21-38 celsiye gradusıkçı. Xotan'da hava uçuk temperatura 24-36 celsiye gradusıkçı. Ürümçi'de hava uçuk temperatura 24-35 celsiye gradusıkçı buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ertigelik Haberler programımız boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Arzugül Halık, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Batigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ertigelik Haberler programımızın anlıkınınlarına rahmet. Слушатин абончылар терминалны чүрсеңіз, техім көп сәрхіл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

Qazaqstan radio anglıqçılar. Müşü vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 100 yılıqını təbrikləş yığında kılgan sözünün davamını

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünün davamını anladığımız.

Yeni seferde biz halkı çın tayinip, tarihi yartıp, can dil bilen halkı üçün hizmet kiliş tüp məksidi çın turup, halkının meydanını məzmut turup, partiyanın amivi luşanını izcillaştırıp, halkının tuncu icatkarlık royuğu hürmet kilip, halk merkez kılıngan terakiyat ideyasını emliyet körüstüp, bütün ceryallık halk demokratiyasını ravajlandırıp, cemiyetinin adıllıkı ve hakkaniyelikini koğdap, terakiyat tenpon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi ve halk omlisi aldıravatkan, kıynılavatkan, gam kılavatkan, arzu kılavatkan meselelerini küçep hal kılıp, Adem'nin etraplık yetilişi ve pütkül halkının ortak beyişi de tehimi roşen mahiyetlik ilgirleş asıl kılışka türtkü buluşumuz şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünün yartışta Markizm'ni congoçılaştırışını dağımlık olgı sildi şart. Markizm, bizden partiye kuruş ve devlet kuruşumuzdaki tüp yetekçi idiye. Partiyemizin cini ve bayrağı. Jongo Komünistik Partiyası Markizm'nin asasi kaydıları da. Hakikatini emliyetin izdeşi çıntırıp, Jongo'nun emliyetini çıkış kılıp, devirnin umumi yüzünüşünü inik küzütüp, tarihi teşebbüskarlıkını ilgilep, cephalık izdinip, Markizm'ni Jongo'çılaştırış, devirleştirişini üzlüksüz algı sılcıtıp, Jongo halkının uluk icdimai inkılapını üzlüksüz algı sılcıtışıga yetekçilik kıldı. Jongo Komünistik Partiyası nemi üçün kabil? Jongoça sosyalizm nemi üçün yakşı? Çünkü tigi tektidin itkanda Markizm yaraydı. Yeni seferde biz Markizm, Leninizm, Mauzdun ideyesi, Deng Xiaoping nazariyesi, üçkü vekillik kılış muhim ideyesi, ilmi terakkiyat karşıdı çıntırıp, yeni devir Jongo

Taqiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş planlap, Jonghua milletining uluq gulnishidan ibaret strategiyalik umumliq bilen dünyada 100 yildimi körilip baxmagan zor özgürüşni bir tutaş nazarda tutup

Ayıqqa yoluqqanda yol içip, suğa yoluqqanda körük silip, barlıq xavp xatar, xırısla üstüdün baturluq bilen qalbi qilishimiz şart. Tarixni ayna qilip, kelgüsünün yartışta, Jonhua oğul kızlarının büyük ittifaqlığını küçeytiş şart. 100 yıllık küreş musabısı da, Jongo Komünistik Partiyası birlik sepni baştan ahir moyum oranı koyup, en ken birlik sepni üzlüksüz müstehkemlep ve terakki kıldırıp, iştipaklı işgı boludugan barlıq güçler bilen iştipaklı işip, işgı selişgı boludugan barlıq aktif amıllarını işgı silip, ortak küreş kıldugan güçlerini en zor çekti mücessemledi. Vatanperverlik birlik sepi, Jongo Komünistik Partiyası'nın memleket iç sırtıdaki barlıq Jonhua oğul kızlarını iştipaklaştırıp, Jonhua milletinin uluq gülünüşünü əmelge aşırışıdaki mühim en güçte. Yeni seferde biz büyük iştipaklık, büyük birleşti çıntırıp, bir dəklik bilen köp kıllıqının birlikidi çıntırıp, ideyavi siyasi yetekçilikini küçeytip, ken dairde ortak tonuş hasıl kılıp, bütün dünyadaki ixtisaslarını kən dairde toplap, tırışıp en çok ortaklık üstüde izdinip, en çok merkezdaş çember sızıp, memleket sırtıdaki barlıq Jonhua oğul kızları bir yakıdın baş, bir yandın kol çıkırdıgan canlıq vəziyetini şekillendirip, milletinin gülünüşünü əməlge aşırışının kudretli küçünü mücəssəmlişimiz şart. Tarixni ayna qilib, kelgüsünü yartışta, partiya kuruluşudun ibaret yeni uluq kuruluşunu üzlüksüz alğı sildetiş şart. Baturluq bilen öz üstüde inqilab qilish, Jongo Komünistik Partiyasının başqa partiyalardan farqlandığan roşan belgisi. Partiyamızın qayt-qayt tavlanışını başdan keçirip, kötürengi ruhluq buluşudaki naitli muyum bir sebep şu ki, biz partiya özünü başkuruş, partiyanın umumuzlu katkı idar kılışta baştan ahırı çın turup, her kaysi tarihi mezgillerde duş gelgen xavp xatarı sınaqlağı üzlüksüz yakşı takabül turup, partiyamızın dünya vəziyeti de çoğunkur özgürüş buluvatkan tarihi musabı da baştan ahırı devrinin oldu demin ışığa. Dövlet sırtıdaki türlü xavp xatarı xırslağı takabül turuş tarihi musabısı da baştan ahırı bütün memleket halkının yölençki buluşuğa hakiki kapaletli kıldık. Yeni seferde biz tömür soğuş üçün bazgancının beli çın buluş şart diyen davulini əst çın saklap, partiyanı umumuzluk katlıq idarı kılışını mängü dağımlaştırdığan siyasi anlıklığını küçeytip, partiyanın siyasi kuruluşunu baş yetekçi kılıp, yeni devirdeki partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşun dağımlı alığı sılcıtıp, partiyanın təşkili sistemisini üzlüksüz puhtılap, əxlaqlıq, hem kabiliyetlik, yukur sapalıq kadırlaq koşununu küçəp bərpa qılıp, partiya stili paklıq kuruluşu və çiriklik karıştırış görüşünü qatdi təvrənmək alığı sılcıtıp, partiyanın ılgarlıqı və saplıqı ziyan yetküzüdüğən barlıq amıllarını qatdi tazlap, partiyanın sağlam organizmini çırtıdığan barlıq viruslarını qatdi tazlap, partiyanın süpti, xisleti, xarakterinin özgürüp ketmeslikiye hakiki kapalet kılışımız. Partiyanın yeni devirde Jongoç sosyalizmde çantırış ve onu ravajlandırış tarihi musabısı da baştın ahir küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalet kılışımız gerek. Yoldaşla, dostla, biz bir devlette iki tüzüm buluş. Şanganı şanganlıkla idare kılış. Avminni avminlıkla idare kılış. Yüksek autonomiyanı yolu koyuş fancınını umumüzlük. Toğrızcılaştırıp. Merkezden Şangan, Avmin, Alayda, Memuri rayonunu umumüzlük başkuruş. İdare kılış hukukunu emelileştirip. Alayda, Memuri rayonunda devlet xavpsizlikini koğdaşka dair kanun tüzümünü ve icra mekanizmini əməlileştirip, devletinin ilgilik hukuki, xavpsizliki, terakiyat mənpəyatini, olaydı Memuri rayon cemiyet umumiyetinin mukumluğunu qoğdab, Şangan,

Dostum, belki bir adınızı boz gerek biz bu birkaç günlük programlarımızda Meryem Gül Ubulkasının Halıran Şepak namlıq postunun aldın kısımdan anlap kandıq. Gerçi Arlıqda Rufina'nın turmuşuda azıraq egiz pəslik bolğan taqdırdımı, yenli şu nənnənin yardımı da barlıq işla öz çayığı tüşüp turmuşu normallıqı qaytdı. Ola, ən şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdən bulup, Beycan'daki günlərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi her işkilisinin Beycan'dan ayrılıp başka çaylağı bardığın talışı bulsa mı, ama ola bir-birge kıyamı ışkıla ızcıl bir şehirde yaşayıp gelip atattı. Ondan da ola bu şehirde yanı kandak işler uçuraydıgandı. Olanın keyin yükürleri kandak bola. Bola kızıksınız, dekıtınız dağımlıq bugünkü radyo jurnal programımızı orlaştırılgan Meryem Gül Obulkasının Alıran Şepak namlıq postunun devamı da bulsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursun Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Hem de dikkatinle, Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'un Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Levin'ni hiç kandak iş onun muşu kıyafetini köygendeki dek hapı kılmaydı. Lekin onun kolu da işleyen gocudarlarının hemisi de la muşundak adet bağıydı. Hemisi la onun pilallarga muşundak muamilde bolattı. Şunu o hazır ançılı hapı bulup mu ketmedi. Eksçe könlü yerim buldu ve devamlık öz bilen ten turduğan bundak yaman adet küşlerge katti karşı duruş gerek dep oyladı. Hem bu kıl adet küşlerini nemi dep ataşını bilmey, Tanrı nemi desi şu dep koydu. Siz tapşırgan işlani kılıp buluşku ülgürüp bulalısak bulattık o, Konstantin Demetrich, dedi hocadar. Nemişki ülgürenmeydiken siz? Az digende yani 15 adem yollumusak bulmaydı. Lekin adem tapanmayı vatimiz. Bugün bir net sikeldi. Bir yaz işleşke 70 rubli sora vatıdı. Levin cimip getti. Hem de o bu toskulluk uçurgan idi. Ula kançilik tırışkan, yukarı şakı begen bilen mi? 40'tın artık adem yollayalmaydı. En köp bulganda 37'de 38'ci adam yollayalaydı. Şuna Levin bu tosalgı bilen mi küreş kılmayı bolmedi. Eğer ula kilişini halımısa, soruyu bilen Çefrikov'ka adam evettin. Köp işleydiğen adam çıkmayı kanmaydı. Makul evettey, dedi Vasily Fedorovich. Ümitsiz bir keyfiyatta. Bırak şu atla kıyırıp gitti de. Bir neçe at seti olaylı. Bunu ben mi bilemem? Levin külüp koyup ahırdaki gepni koşup koydu. Siz daimli putkolunuzu yığıvilip dadıl işkınmaysız. Bu yıl ben sizden onda kılışınızı yol koymayım ben. Hemini öz kolum gelip işleymen. Hazır sizden demilişiniz bekle azlap kete vatıdı o hocayın. Siz işlerinin beşi de turup bensiniz o bek obdan bolattı. Ola kayın sayının o tarpı gütüp bedi terişi vatamdı. Üzen berip görüp giley. Dedi Levin arvikeş igerlep gelgen çakkangını atkı meni vetip. Sudun ötenmeysiz Konstantin Demetrich. Dep toğlap kaldı arvikeş. Şundak bop kalsa orman arlap barı men. Şundak kılıp Levin uzakçı menilmegen, beşini igiz götürüp tizgin serip mağıdıgan şok etini içtik yorguğa selip korodun çıktı da dalağa karap yürüp getti. Levin'nin könlü mal koroları bilen açlık ambarlarda helili içilip kalgan idi. Dalağa çıkan dinkin tekimi içilip getti. Şok etinin yorgusunun retimi bilen ten, onun bedeni mu işki terepke çay kılıp keti vatattı. O teki erip bulalmay, o yer bu yerde kelip kalgan ve kışıcı mangan ayakla bilen çıngdılıp ketken karlanı besip, kar ve havanın ıllık sap pırıkını sümürüp ormandın ötüp keti vatattı. Kauzaklarda muhla peyda buluşku başlagan.
бәқлері бөртіп қалған дәрәқләге тоймай қарайтты. Ормандың чыққанда көз алдыда бір мұ алар ер йоқ, бір мұ көлчәк йоқ. Пәкәт бәзі сайладылы ерватқан қарының қалдықлары ба. Кәңірі дала тәкші ейліп ятқан ешіл келемдек мәнзірі пейда болды. Левин бір деққанның байтылы білән құлонының отлақны дәссәп, чәйләп үргәлікін

keyfiyatını yaxşılaşıq kollanğan usulunun rolunu görüşkü başlağı atatdı. Yazdı kep karşınız, bülək cəhvalını körüsüz. Siz mən bultur ət yazdı terğan bedini köygen bolsunuz, əyran qalattınız. Bedisi xuddi tana tatıp turup çaşqandak çıqqan. Mənço Konstantin Demetriş. İşini xuddi atamın işini qılıvatqandak tırışıp işləymən. Kolunun uçunu iş kılışını yakşı kömeymen. Başka lağımı hem onda kılışkı yol koymaymen. Şundak işlesek, hocayım mı hoş oludu, biz mi hoş olumuz, karan? Kişinin karız kargız geliydi. Dedi Vasili etizlikini görüstüp. Bu yıl bahar yakşı geldi Vasili. Onu bir demen. Kırlamı ömürde bundak yakşı kegen baharını kömügen iken. Menin kırı dadam mı? Yerim mi o yegi buğday teri vaptı? Tergini buğday mı? Karı buğday mı? Özümü bilmeydi. Ne mi? Buğday teri vatkının lağı kele boldı mı? Aldın kıyılı özünüz ügütüp koyga emes mi? Mağı yeni işki küre uruğuluk buğday mı bəgen? Onun çarikini seti bitip, Kağın ne şu teri kanttık. Ey kara kara at dangallanı obdan uvatkın. Dedi Levin et tarapki keti vetip. Meşka karap koygın. Osul yakış çıksa sana mo beşiğe 50 kopiyi vermen. Rahmet hocayın rahmet. Onunsız mı biz sizden razı? Levin etiğe minip. Ötke ili bedi terğan, hem yazlık buğday üçün soq silip əydep koygan yerge karap mağdı. Bultırkı bede tekşi ünüp çıkıp etipti. Bultırkı buğdayının ornığı terilgan bolğaçka, kelip kalgan buğday qollarının arlıqlardın çıkıp atkan bedi maysilleri yap işil bir tekşilik payda kılgan idi. Atın putları patkak çonkır petip, Әр кетім татып чыққанда бір патман лайыны білі еліп чыққатты. Ат оғдырылған ерләді маңалмайтты. Оғдырылмыған тоңы тегі толық еріп болалмыған ерләділа іштік маңалайтты, әм тұралайтты. Ер яқшы оғдырылған еді. Ішкі күнден кейін тірні селіп ұрық часы болатты. Hem iş çayda hem köngüldeki dek idi. Levin kaytkışa su bocakça tartılıp kalgandı dep oylap say tarap bilen mağmakçı boldı. Digendek su tartılıp kalgan iken. Saydaki azırak suni atlık keçip ötüp getti. Yani teki o yerden ötkice işki gazını ürkütüp uçur vetken mi boldı. Lay horeknin mi kelilgan vaxtı boldı dep oyladı o. Өй тарапки әгілідіған ерге келгенде, орман қарауылы білен ұшырышып келіп, өзінің лай қорек тоғырсыдекі пәрізінің тоғырлықыны оныңдың сорап білді. Левин өйге ұлдамырақ беріп, күшілік тамықыны еп болғандын кейін, кәшілік оғы чықышқа, мүлтіқіні таярлашқа олдырап, атының бешіні қойып әтті. İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilani bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlağı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla Ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçilağı bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi banmaydı. Diginin toğra, şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla...

0: Şunda bogam mı yakşı?
1: Oblonski nurgun kızıqarlıq yeni xəbərləni. Bolıp mı Levin'nin aksi Koznesev'nin bu yıl yazda yezığa Levin'ni yoklap gelmek çişkellikini sözləp bədi. Lekin o Şerbatskila toğırlıq bir iğizmi gəp kılmadı. Fakat xotununun salımını yetküzdi. Levin onun adam gerçiliki rahmet eytip, kelginigi tolumu xuşal bolgallıqını dedi. Levin yalğız yaşavat kaçka, işçide haqqı eytalma yürgen nurgun oy xiyalları bayidi. Oblonskini körüp, onunğa baharının özüge ilip gelgen xuşallıqlarını, igilikini tikli güç tartkan ziyalları bilen pilallarını, özü okuvatkan kitapları toğırsıdaki pikirleri ve mulayizilerini, bulup mu özü yazgan eserinin kurulmasını, gerçi o eserinin kurulması asası dikkançılık toğırsıdaki hem konu eserlerini tenkit kılış şikellikige özü ancı dikkat kılmıgan bolsa mı, manı muşula toğırlık ağzı besilmay sözləp bədi. Her kandak çağda azıraq beşaret tılla hemmini bilvala alaydıgan yekimlik çıkışkak Oblonski bugün mü şu mücazdiydi. Levin onun muamelesindeki edeplik ve samimi bir hıl haletini görüp tolumu hoşal boldi. Agafiya bilen aşbazdın etken tamakları şunçilik temlik, şunçilik mezlik bolgan idi. Korsk'ı içip bulalmay kalgan o ikisi kendinin kırdığan tamaklarını kütmeyle bolkığa serik mayını sürkep tuzluğan gaz göşi mogolani boluşuğu yişki başıldı. Levin samsını saklamay şorpını elip kireyi verenla dep buyurdu. Lekin aşbaz özü en okştıp kılıdığan samsını aval ekirip ulanın mahtışığı erişmekçiydi. Oblonski isil tamaklarını yap odetlengen bolsa mı, bu öyünün doğru çılangan haraklarını, bol kıllarını, bulup mu sürlügen gaz göçlerini, mogolani, çakkak şorpısını mı, ak senten kuyulgan toku göçlerini mi, kırım vinosunu mu, birini koymayı tetip baktı. Bu yemek içmekle acayip mezilik, acayip temlik idi. Oxşapdı, qaldıs oxşapdı, dedi o, qordaqni yap bolgandan keyin sigartın birini tutaştırıp. Mən biya kilip, xuddi paraxotnın güldürləşleri, tınmay çayqaşlardan qutulup, jimjit qırgaq çıxıp qalgandak boldum. Demek sen, emgekçile amilini tədqiq qilish kerek, o igilik usulunu tallaşını təqəzza qılıdı, demek çıkan sen de? Elbette ben bu işin ehlemez. Ama nezriye ve onun emelgi aşırılışının işçilığı tesiri bağı deyip karaymen. Oğu şundak, ama benim gipimi mi anlap koy? Ben siyasi iktisat doğrusu da devatkınım yok. Yezi ilgilik ilmi hakkıdılı devatımen. Yezgilik ilmi, ictimai pen kategoriyesi kırdı. O yani her kıl hadisilerini, emgekçilerini, İktisadi ilim, iriki ilim cahitledi mi küzütüdü? Şu arada Agafiye murabba kötürüp kırıp geldi. Yaşap gittin Agafiye, dedi Oblonski onun semiz barmaklarını uçuğu söyüp koyup. Sürdügen gaz göşünüz, doğru çılap yasağan harkınız acayip isilken. Kandak, Konstantin, hem de mağaylı mı? Dedi o Levin'a. Levin derizige qarab kün oltıray dep qalganlığını ködi. Vaqtı bop mı kaptı mağaylı? Kuzma, arvını qat! O şundaq depla yügürüp pəski çüşüp getdi. Oblonski mu onun kendin pəski çüşüp, kımmet bağlıq o mıltıqını qepidin çıxırıp, zatvorunu qayırıp görüp baktı. Andın ok kaçılap teyar kıldı. Xelili köp harak pulu çıkıp kalıdı kallıkını sezgen Kuzma, Oblonski'nin yeniden

Bir qadam neri ketmay, paypiqini mo, ütkini mo kigizip qoydi. Oblonuski mo, onun xizmeti könligi yaqqaçqa, onu meyligi qoyup bədi. Konstantin, Rebinin digen sodige bugün meşaya kemmek çitti. Kep qasa ademlerinki dep qoysan, meni saqlap tursun. Sen orman ne rastlı Rebininki satmak çoldun mu? Sen onu tanımsa? Tanımayı ço. İkimizin otursu da gepimiz gep durup kılışkan bir sodumuz var. Oblonuski külüp getti. Gepimiz gep digen onun yakış gördüğün bir gepi. Şundak onun başka mı acayip kızık gepleri var. O hocayının neyi vardı kallıkını bilip durup atıdı. Dep koşup koydu Levin etrafı da oylanıp, dem gınşıp, dem ötkini, dem miltkini yalap, purap yürgen, işte Laska'nın beşini sılap koyup. İkisi talağı çıkkanda, lempili karva ulağını saklap durgan iken. Arlık yırak konmuşsa mı, arva katkızıp koygantım. Yasının piyadı mangın bağımı ya. Yak, arvı da mağa ile. Oblonuski şu gep bilen ten arvı terepke menip arvıga çıktı. Yolbas terisi bilen iki tizini mekkem orap, andın bir tal sigar tutaşturdu. Sen nemişki sigar çekmeyse? Sigar digen yalguz lezzetli emez. Belki yeni dünyada az uçuraydıgan, köngülünü şatlandırdıgan acayip esilnerse. Hayatının lezzeti manın muşunun da. Acayip şirin nemici mi bu? Men manın muşundak yazsam deymen. Şundak yaşınca kim kaşılı kılıp atıdı senen? Dedi Levin külüp gitip. Şundak da mı sen mendimi teleylik adem? Nemini yakış görsen aldın da ba? Otni yakış görsen itin ba? İtni yakış görsen içtin ba? İgilikini yakış görsen igilikin ba? Sen digen dek nemeli desem aldım da ba? Yok nerslege esiret çekip mi ketmeyme? Dedi Levin keytini oylap oltırıp. Oblonuski onun könlü dekene düşünüp onun karap koydu. Lekin gep kılmadı. Oblonuski Levin'nin Şerbatskila ailesi toğırlık gep bulup kalmışken dep korkup durgallıkını sezip ula toğırlık bir iğiz mi gep kılmağan idi. Levin onun bu sezgürlük edin minnettar boldı. Ama onun özünü şünçilik kıynıgan eylikli işinin kandak bulup ketkerlikini bilgüsü keletti. Lekin yani o toğırlık iğiz eçişka tılıbama itti. Hoş, senin işlerin kandak hop ketti. Dep sorudu Levin. Fakat özümünün işini oylasam yakşı emez degen oy bilen. Oblonuski'nin közleri huşal çaknap ketti. Aldığında gıza turganda yağlık tokaşının hıyalını kılıçsının könlünge yakmaydı. Bunu hem sen günahlık işlep bilisen. Ama ben muhabbetsiz turmuş işçide yaşayamayım ben. Dedi o Levin degen meselini özünün oylığını boyuç düşünüp. Kanda kılay, men muşundak yarılıp kaptım he. Rastım ne desem, bu işin başkalağı hiç kançı zihni yok. Ama özen üçün şünçilik, lezzetlik. Yani bire yeni işin bağımı o ne mi? Sordu Levin. Ba ağine, sana desem sen Osiyan'ın kalemi aslıdaki ayallarının tipini fakat şundalı göreleysen. Ama ondakla real dünyada mı ba? Uğuldaki ayalla tolumu korkunuşluk. Sana dep koyay, ayal digen bu nesini kançilik tetkik kısan mı? O bär bir yeni nesip op keleye verirdi. Ondak bolsa tetkik kımığa yakşı okşaydı? Yak. Bir matematik lezzet hakikatni tepişti emas, uni izlashda deb tikan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.

Boranda uçup düşken elan tahtısı yolucunu yarlandırsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? 2024 yılı 10. ayının bir günü Çöçek şehri ahalisi Wang Beibei məlum soda koçsizden ötüp keti vatkanda boranda uçup düşken məlum soda dukununun elan tahtısı tigip baş kısmı ve

Sevimlik radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar programımız qaytıp geldik. Muşu programımızda cemlengen nakşilerimiz, rengdar mezmullarımız arkalık silahının her bir künonlarının kuşallık içinde ütüşüge Çin künonumuzun dilektaşımız. Künlük turmuşta hiç kim kapı buluşunu halımaydı. Hemimiz her bir künümüzde kuşal kuramlık içinde ütküzüşünü halayımız. Yaşan kalla tekimi şundak, yaşla tekimi şundak. Psikik meslekçiler şundak tevsiye kıgan, yani kapı bulmaslık mı bir hıl parasetti. Әнде, бәңмашлықымыз, кәм әкіліқымыз түпәйлідің атанымызды рәнжетіп қойымыз, қапық қойымыз. Мұшындақ вақытта яшанғалла үшін әң ақыланы талашының қапылмасық кекелдігіні мұтәхәсілеріміз алайды әскерткен. Бұның үшін өзіні үлмей саламәтлік пайдылық ұсылда әпсіхекі жәттің тәңшеп тұрышыны өгіні біліш ентайын мұхим. Әлбәтте бұның олдың қышарты, біз яшламы ұланы қапқымасықымыз керек. Biz hapı kınmasıkımız gerek. Ama hapı olduğun işlağı yolukkanda yaşanğallarımız tövendik usulunu talış gerek. Birincisi, açık akılını kesi doğu deydiğin gep bak. Emmi kesel eni şu açık yutuştun kep çıkıdı. Şunun için yaşanğallarımız aldı bilen küçük işlağı hapı olduğun şu mecazini taşlap, eğir bir sıklık altını saklap geliş lazım. Onun dinkin hamakat bulup ilişi lazım. Uşak şüşek işlada edep dert alaşkınmay, külüplü ötküzü vetişine talış lazım. Bana muşunda usulü arkalık, eni şu yaşan kalırımız özünün keyfiyatını tenşiyeleydi, şundakla öz sağlamlıkıga es koşalaydı. Endi turmuşunun nurgun iğiz pes davallarının halkıp, nurgun işlanı körüp, pişip ketken Çoğlağı nispeten, bizden ders üç, salayitimiz yok. Ama aşındak köpünçe pişip getken,

Her sevimli anlıkçılar programımızın devamlaştırıvatımız. Bazıda muşu turmuşumuzdaki bir kısım dostlarımızı aptap bereski okuştup kalımız. Turmuştan da ait suyduğun, her bir künüge ümit bilen karaydığun şu dostlarımızı hemimiz yakış görümüz. Yani şundak bir kişi hatırsı ki şundak tep yazgan. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, emeliyette adam köylü neyimini halısa şunu kılış gerekken. Bunun dinkin, turmuştaki türlük kolaysızlıkların hapı olmay, hem hapılıkını kallamdan neyre kılıp, ümit varlıkını özümge emrak kılımın. Muhabakiyatını özümge belge kılımın. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, vakit en kıymetlik baylıkken. Şuna ben kilidiğen her bir gün, her bir minutunu kadirlep, kanaatsizlik, bizarlık, uğurluk okşaş, naçar illetlerinin kalbimini çirme verişim yol koymayım ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, bugün birlik etim kilidiken. O kesse mengü kaytip kemmeydiken. Şuna ben balılaç hoşallık ve bahturlaçı cesaret bilen bugününü çiğ tutup, onu hayatımdaki en ahırkı bir günde kadirlep, o teki kolumdan ketmeste, sövgü muhabbette onu bezeyim. Bugün ben ilgirkiyi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, yıkılış korkunuşluk emezken. Korkunuşluk kaydı duranmazlıkken. Şuna aşka ben hayatım tecrübeleri dolgan taktırdım o, ilgirk severlikim bilen üzümünü düşüp koymayım ben. Durmuşta mağlubiyet sahi taşlap durgan taktırdım o, ilgirki onutsuzluklarım bilen özümünü çükürleştirip koymayım ben. Belki uladın savak elip, kemçiliklerimini tüzdüm ben. Bugün ben ilgirkiyi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, muhabbetsiz Adem bütün dünyayı iyi boğan taktırdı mı, aman namarat balı diken. Muhabbetlik Adem gaday boğan taktırdı mı, yanılı bayı saplın diken. Şunu ben muhabbetim bilen üzüm söygen ve mini söygenlerge cevap kaydırmen. Yerip çarpsam mı, uyumdikilerge hemra bulumen. Şim aldıraş bozsu mu, vakit çıkırıp, hizmettaşlarım bilen, dostlarım bilen, birdem yerimden moğduşimen, esralışimen. Kıskısı, ben bugün ilgirkiyi okşumayım ben. Sevimli dostlar, bana bulanın emmisi aktif energi. Tepekkür ne? Aktif terapki tartış bir usulü. Bu vakti mi köp kitapla çıktı o? Dünyadaki en uluğ mal satkıcı, dünyadaki en uluğ mal satkıcının devamı diyen o Mandino'nun ki kitapları. Bu kitapları ben okuyan. Bu kitaplarda maksat sizin yoşurun eğinizini perviş kılıp, aktif tepekkür kıldığan Adem'e aylandırış. Muşu cümlelerimi şu kitaplardaki cümlelerden okşaydı. Şuna her bir dostlarımızda bana muşunda aktif pozisyonu buluşunu ümit kılımız. Her bir konulsuz işka özünü bir aram kınmay, tepekkürünü her vakit perviş kılıp duruşu gerek. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdı. Yakınlık büyülerimiz devamlı.

Sevimli anlayıcılar, programımızı dağılmaştırıp atımız anlayıcılarla stansımızın üzülmez melodiye programımız. Şundak tep eytalayımız ki, turmuşta her kandak bir iş, güzel ve yaşlılık işi de boğun yaşı. Olmasa kalbimizini çarçıtıp bizden halsızlandırıp koydu. Yükümüzde aşırı bitirdi. Şuna etraftaki barlık güzel nerselerini kubul kılış, emmi nersiye doğru muamildi bulup, hoşallık tınırlı bahir iliş, mengülük yaşaş prinsipimiz bozsun. Eskıl alaydıgan bolsak, emeliyette etrafımızdaki her bir nerse, her bir şeyge güzellik sindirilgen. Ademle, yol boyudaki o çöple, her bir iğiz sözle, hatta yüzlerimizle urulgan yenik şamallah akıcı. Turmuştaki en şu her bir güzellikini baykap, onudun hozır ilip yaşaş, bu naayeti güzel iş. Elbette her birimiz şu güzel bir kalipke, güzel bir turmuşka seperdaş bolsak, her bir günümüzden güzel ötüşüde gepiyo. Enemize hazırkı demlerimizden mu güzel devam eteyli. Mihri muhabbetlik filmimiz hazır onlardan.

0: Hürmet radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 7. ayının 16. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Shanghai'da hizmet tekşürgende halkının şehri ideyesini umumyüzlük emeliyeti körüstüb, şehir yenilaşını yukarı süpette ilgari sürüş kerek deb ta'kidledi. İzdiniş jurnalida baş hoji Xi Jinping'nin Jongo Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıdı kılgan söz mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Xanjan Yeni Zelandiya'nın sabıq zonlisi bilen körüşdi. Aldıngı 20 yılda işge işlep çıkırış umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 4.7% aştı. Jongo iqtisadi sijil yığınlışqa əlalışıqı yüzlendi. Amerika armiyası İran'a yana bir qetim zərbi bərdoğ dedi. Kuveytdeki Amerika armiyası bazısı ətrafıda partlaş yüz bərdi. Hörmətli radiyanlıq ucula tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başucisi, dövlət rəisi, Merkezi Harbiy Komitetinin reisi Xi Jinping 7 ayının 15. günü Şanghay'da hizmet tekşürgende munulanı takitledi. Şehrini yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüş, şehrini zamanıvilaştırış kuruluşudaki muhim tutka. Halkının şehri ideyasını umumüzlük emeliyeti görüstüp, halkın ihtiyacını soraş, halkın akıl paraset soraş, halkın ünüm soraş için turup, Şehirni yenilaştiki türlü hizmetlerini çoğunkur, inçke, puhtı işlep, ahale, ammanın eriş duygusu, bəxt duygusu, bexeterlik duygusunu üzlüksüz küçe hiç gerek. 7 ayının 15. günü çüştünkin, Xi Jinping, Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Şanghay Şehirlik Partkom'nun şucisi Çin Jinin ve şehir başlığı Gongjingning hamrohligida

0: yağmur yağdı. Cayla tarmakla köp hıl tedbir kolunup pahal takabıl turdi. Yakında uda yakan katık yağmurunun təsirde cilinin şerq kısmıdaki derya ekıllada su çeni tez sürətti örləb, kelkündü müdafiyeliniş vəziyeti keskilləşdi. 7 ayının 15 günü saat 6 gece cilin ölküsüdeki 50 derya ekininin 67 su rayı ponkıtı da su çeni agahlandırısızlıkıdın eşip getti. Huyfa deryası, Mudencan deryasının cilin bölükide su körünerlik ulgıyıp, deryanın kelkün akkızış besimi devamlık zoraydı. Şu caydaki kurallık sakçı kısım halk askerleri, ot üçürüş katarlık kutkuzuş güçleri, noktuluk derya böleklerdeki tosmalarının birinci sepigi orlaşıp, dericige böleklerge bölüp taka bulturuş layihasını tüzüp, tosmini vaktide etip müstekkemledi. 7 ayının 15 günü Heylongjiang ülkesinin Ningan şehrine yerleşkan Jingbo Kölü'nün su çeni kelkün çeki su çenidin eşip gitti. Ningan şehri 7 ayının 14 günden başlayıp 3000'den artık adamını işkiselip uzunluğu 2.14 km, egizliği 1.13 metre kilidigan derya boyu kelkündün müdafiyeliniş tosmasını ciddi yasıdı. Hem de derya boyudaki rayonlarının katnışını tizgildi. Şucay amının bihaterliki kapaletli kılış için derya boyudaki 29 kentiki 1600'den artık kişini yötkedi. 7 ayının 15 günü Liaoning'da Bokitim katlı yağmur asası cihetin ayaklaştı. Lekin uda yakan katlı yağmur sebebinin şehrinin kısmen yol böleklerde su yığılıp kaldı. Şinyan şehirlik muhit asıraş tarmakları her hıl tipteki 860'dan artık otomobil acırtıp, şehir yollardaki laylatkılarını keç gündüz tazalap, su çıkırış türbü torunu ravallaştırdı. Fuşunda katnaş katarlık tarmakla kar yağmurda ziyan kuşurgan nurgun gol taş yollarını bütün küçü bilen remont kılmakta. 7 ayının 15 günü devletlik apettin müdafiyeliniş, apet ziyinin azaytış, apettin kutkuzuş komiteti, cilingi karta devletinin 4. derecelik apettin kutkuzuş ciddi ahvalgı takabıl turuş layihasını yolgu koydu. Hem de hizmet grubisi evetip, nek meydanda apet ahvalını tekşürdü. Devletlik terakkiyat ve islahat komiteti, cilin ölküsünün tayfun borunu, kar yağmur, kelkün aptidin kiyinki ciddi eslige keltürüş hizmetini yakşı işleşini kollaş için merkez Hamçotu'dun 30 milyon yuan acırattı. 7 ayının 14 günü devletlik kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş başkumandallık ştabi işhanısı ala kadar tırmakla bilen birlikte Liaoning'a tosmini çarlap xeterini tekşürüş çirikli grup skatarlık merkezinin kelkündü müdafiyeliniş maddi eşyalarını köpeytti. Maliye ministerliği ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerliği 230 milyon yuan merkez tabi apetin kutkuzuş meblağını ciddi acırtıp 10 ülke autonom rayon merkezgi bivastı karışık şehirnin kelkündü müdafiyeliniş tayfun borunudun müdafiyeliniş xeterdin apetin kutkuzuş hizmetini kanat yayduruşuğa medet bədi.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirinin 7 ayının 15 günü Qatnaş Transport Ministerliğinin egilişçe bu yıl kirgendim bu yan devletimiz yezi Qatnaş ul əsliha silinmesini zor aydıb, başquruş, asraşını rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşkü türütkü bolub, yezi taş yollarının ravan buluşdun, dərəcəsini yuqır kötürüşkü buruluş yazışını ilgiri sürgən. Bu bir neçə gündə Çinxay ülkesi Xaynan Zangzu Avtonom Oblasti, Gunhe nayesi de umumi uzunluğu 52 kilometreden aşıdığan yezi taş yolu kuruluşu ciddi işlenmekte. Bu taş yol Çinxay Köli Mənziri rayonu ve yakın etraftaki iki yezi bazarını tutaştırdı. Ay axırda katnaş başlanğandan keyin etraftaki 6000 kişinin səpərge çıxış şəraiti yaxşılınıbla kalmay, yana köl etrafıdaki avat pəsildeki katnaş besimini yenikletib, liniya boyudaki sayahatçılıkla tərəqiyatıqı törtgöp oludu. Qatnaş Transport Ministerliğinin en yeni sallıq məlumatıdan ayan buluşca, aldınqı 20 yılda memleket boyunca yezi taş yollarda 144 milyard 300 milyon yuan muqim mülük məbləği silinib, 34 min kilometre yol yeniden özgertilgen ve yasalgan. 65 min kilometre yol asıraş kuruluşu yolu koyulgan. Mulazimet, iktidari ve bihaterlik

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yakınki mezgilde Şarkı Canubi Asya'daki nurgun devletlerde devamlı katlık ısık bulup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salkındaş mensulatlarının bazarı bekiştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacı karta, Jungo'nun danlık mark karhanıları, teknikada devamlık yenilik yaratış, yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış, ve kün seri mükemmelleşken mülazimet sistemisi tayinip, şu caydaki istimalcılarga tomuz ısıkka takabül turduğan salkındaş layihesini ilip geldi. Tomuz ısık, yukur temperatura, salkındaş istimalığı türtki boldi. El Nino hadisinin təsirde bu yıl Endoneziyanın nurgun caylarda kurgakçılık peslinin davamlış vakti tekimi uzun bulup, yukur temperatura ve havanın bulgunuş meselesi gevdilik boldi. Malaysiya, Vietnam Katarlık caylamı ısık dolgungu uçurdi. Uda katlık ısık, yaz pesildeki salkındaş istimalının köynerlik eşiği türtki boldi. Vietnam'nın Hanoi'deki Mung Chuang Yaupin şirketinin bir dokunuda elip yürüşke eplik şamal durguç, salkındaş boyun çemberki, salkındaş nemlüngüsü, temperaturunu tövelletiş pürkümüsü katarlık mesulatla, bazır iştik mesulatla ornağı tızıp koyulgan idi. Sırt sayahatki çıkış aldıda turgan Vietnamlık istimalçı Li Huang elip yürüşki eplik bir şamal durguşuna talladı. Li Huang muhbirgimindak dedi. Jungo'nun danlık marka karhanıları istimalçılarının ihtiyacını kandırdıgan nurgun alaydı mesulatlarını ilip geldi. Bağası muhabbık, layihelenişi moda bulup, yaş istimalçılarının tekimi karşı ilişiği erişti. Eğer bu mesulatla bulmasa, katlık ısıkta terle pişip yürüşkü doğru giletti. Elip yürüşkü eplik, temperaturunu tövelletiş boyumlarına seleştirganda, hava tengşügüş, Şarkı Canubi Asya'daki ailelerinin yukur temperaturu takabül turuşudaki asasi güç. Malaysiya'daki Tunji TCL danlık markası meksus seçiş dokunu da dukan başlıkı Jang Chivin muhberi mındak dedi. Yakınki mezgilde dukandaki hava tengşügüşünün setiliş miktarı devamlık açtı. Nurgun istimalçıla ictimai alak taratkulları arkalık Jungo'nun danlık markalarını çüşengendinkin dokunumuzga kelip mesulatlarını sınap baktı. Gali elektr saymalları şirketinin Endoneziya'daki muavin lideri Wing Kan muhberi mındak dedi. İstimalçıla hava tengşügüşünün soğutuş iktidarı köngül bölüplü kalmastın, energiye tijeş ve sağlamlık alakadar iktidarlarga tekimi köngül bölüdü. Bu yıl kirgenden buyan Gali özgermi çastotuluk hava tengşügüçünün setiliş miktarı okşaş mezgildekidin zor derecede aştı. Energiye tijeş istimalçıla en ehmiyet berdiğan mesulat kımmetinin biri bolup kaldı. Bunundan başka şamal çıkırış, saplaştırış, özünü tazlaş katarlık iktidarlamı kişilerinin dikkatini tarttı. Şu cayının Jungo markasıgı bolgan itirap derecesi maskademli yukur götürüldü. Endoneziyalik istimalçı Lundela Jungo'nun danlık markaları bizni tekimi köp menbelik tallaş pürüstüge igi kıldı. Mesulat iktidarı üzlüksüz yenilinip derecesi östürüldü. Hem tok ve energiye ticaydı. Bu del bizni en celip kılgan terep dedi. Oromontur Halkıra Mesleğçilik Şirketinin sallık malumatıda körüstülüşçe, yakınki 5 yıldın buyan Jungo danlık markalarının Şarkı Canubi Asya'daki asaslık aile elektr saymalları bazırdaki otturucu ölüşü tahminen 20% yetken. Bunun içi de hava tengşügüş bazırının eşi tekimi körünerlik bulup tahminen 16%'tin tahminen 27%'ki örlügen. Jungo akli yasımıcılıkı Şarkı Canubi Asya layihesi bilen temillidi. Şarkı Canubi Asya'nın yıl boyu yukur temperatura, yukur nemlik, yukarı tuzluk tuman katarlık tabii muhiti, hem elektr toru şaraiti, turalgı boşluğu
turmush odati qatorliq jihatlardagi farqlarga qarta jungo korxonalari yerliklashtirib tadqiq qilib yoritish va yasashni davomli ilgari surib yuqori temperaturaga bardoshlik berish chirishning oldini olish kang tok besimi qatorliq asosiy iqtidorlarni sarxillashtirishdan shu joyning turmush usuliga asosan mahsulot loyihasini tengshashgacha iste'molchilarning ishlatish odatiga birlashtirib davomli texnika yangilab iste'molchilarni turmushga texim yaqin bo'lgan sharqi janubiy osiyo loyihasi bilan ta'minladi. Hayr shirkitining Malayziyadagi part setish direktori Azil Aziz tanishtirib mundoq dedi. Malayziyadagi nurg'un oilalarda oshxonaning ko'lami bir qadar kichik. Biz Jungodagi bosh organdan Space Fit yurishlik to'nglatqusini kirgizdik. To'nglatqu gavdasining qalinligi aran 594 mm keladi. Hayr shirkati yana 24 kg'lik cho'ng sig'imliq yuyish, quritish bir gavda qilingan kir olg'uni bozorga selib, shu joydagi ko'p nopostliq oilalarning ehtiyojini qondirdi. Shundoqla energiya tejash andizisi va ingliz tili, malay tili orqali kontrol qilindigan havo tengshigish mahsulotlarini qo'llaydigan qildi. TCL maxsus setish do'koniga elektr saymini setib olgani kelgan Amir muxbirga mundoq dedi. Ijtimoiy aloqa taratqusida blog egisi tavsiya qilish, do'konga berib ahvol egilash va setib olib sinab beqish. Andin mahsulotning yerliklashtirish ehtiyojiga asosan yangilanishiga ko'ngil bo'lishgacha men Jungo dangliq markalarining yerlik bozorda noayt qarshi ilinganligini his qildim. Bu xil yerliklashtirish tafakkuri o'xshashlar Jungo korxonalarining chat eldagi tadqiq qilib yoritish va yasash sistemasini mukammallashtirish ishbodlandi. Meydi havo tengshugish sherkiti Tailand tadqiqot markazi taraqqiyot bo'limining boshlig'i Yang Yashin tanishtirib mundoq dedi. Loyihalash kollektivi havo tengshugishning shamol yetkizish qurilmasi va energiya tejash unumini davomli a'lolashtirdi. Keyingi yarim yilda o'ttira yuqori darajalik yangi mahsulotlarni bozorga selib, aqli iqtidorliq shamol yetkizish, shamolni rohat kontrol qilish qatorliq yangi texnikalarni turkumlab o'ttirg'i chiqirmiz. Bag'an siri ko'p Jungo dangliq markalari Sharq Janubiy Osiyoning oila turmush usulini cho'rdab yangilik yaratdi. Oila mulozimat mashina odami dangliq markasi Kovus shirkitining Sharq Janubiy Osiyo va Janubiy Osiyo bozori tijorat bosh nazoratchisi Lin Junxiang tanishtirib mundoq dedi. Yerlik iste'molchilar qiyom materiali bilan yuqori temperaturada yemaklik pishirishni yaxshi ko'radi. Oshxonaning yer yuzidagi maynat dog'larini tozalamoq baktas. Shirkatimiz tadqiq qilib chiqqan aylanma tozalash texnikasi dog'ni unumli tozalaydi. Bu yerliklashgan turmush manzarasiga texnika mos keladi. Ilgirki mahsulot setish qilish turganda Jungo aqli yasimichiligi Sharqi Janubiy Osiyo loyihasi bilan ta'minlab, shu joyning ehtiyojini qondirmoqda. Vinkan bu ham xiris, ham kasb darajasini o'stirishning fursati. Bu kasblarning iqtidorini qondirishdan qimmat yaratishga yuzlanishga turtki bo'lishga foydali dedi. Yerlik cho'nqur yiltiz tortish orqali kasb ekologiyasi barpo qilindi. Yaqinki yillardan buyon texnika ko'p Jungo korxonalari yerliklashtirib tadqiq qilib yaratishni davomli ilgari surib qolmasdan, balki yana dangliq marka, yo'l, setishdan keyingi mulozimat va ixtisosliklarni tarbiyalash sistemasini davomli mukammallashtirib shu joydagi bozorlarga cho'nqur yiltiz tortdi. Jungo korxonalari yerlikning iste'mol ehtiyojidagi yangi o'zgarishga moslashib, mahsulot setishdan tijorat dangliq markasiga qarab burilish yasashni tezlatib, do'kon to'ri, setishdan keyingi sistema va yerlik mulozimat sistemasini mukammallashtirish orqali iste'molchilarning Jungo markasiga bo'lgan ishonchini davomli oshirdi. Azil tanishtirib mundoq dedi.
Növette Xayır şirketinin Malaysiya'da 70 netçe danlık markalık məxsus setiş dükkanı babılıp, istimalçılar nek meydanda akıl aile hel kılıç layihesini iskılalaydı. Endoneziyada Gali şirketi 5. ayda setişten keyinki mülazimet sistemisinin derecesini östürüp, istimalçılarının remont kılıç talepine derhal inkas kaytırışka kapaletli kıldı. Gali yana Endoneziyadaki Ali Mektepler bilen hemkarlaşıp, 16 terbiyeleş merkezi kurup, kespi ixtisaslıklarını terbiyeleb, şu cayni texemi mükemmel mülazimet kapaleti bilen təmillidi. Vənkən mandaq dedi. Dünyağı yüzlünüşte muhimi yerlikki yuğurluş, yerlikki mülazimet kılış, ortak öz bitiliş gerek. Cungo karxanaları məsulat kaldırıplı kalmastın, texemi muhimi bir türküm yerlik texnik ixtisaslıkları, bir kespi kuraşturuş ve seçtin kiyinki mülazimet sistemisini kaldırıp, karxanını şu cayda əqiqi yıldız tartkuzup, istimalçılığa uzun müddetlik kımmet yaratıp berişini ümit kılıdı. Lin Junxiang bunulanı bildirdi. Yakın yılların buyan Cungo karxanaları tətqiq kılıp yaratış selinmesini aşırıp, məsulatta yenilik yaratış iktidarı ve mukimliğini östürdü. Hem tor ve tor sırtıda setiş toru. Yerlikteki setişten kiyinki kollektifini mükemmelleştiriş arkalık, istimalçılar bilen uzak müddetlik şenç münasibeti ornattı. Süni akıl katarlık teknikalarının texemi kən külemde kullanılışıga ergişip, Cungo'nun danlık markaları məsulat tallaş yolunu üzlüksüz beytti. Şundakla pütkül kesip ekologiyası da yenilik yaratışını ilgiri sürdü. Bugün günde Cungo karxanalarının məsulat seçiştin ekologiya bərpa kılışka, sırtkı çıkıştın çonkur yoğuruluşka karab yüzlenişige ergişip, Cungo danlık markaları Şarkı Cənubi Asiya istimalçılarga texemi rahat, güzel turmuş təsiratı yaratıp berip, Cungo yasımıçılıkının yukur süpette sırtkı çıkışıga yeni hayati kuş koştu.

0: sağlamlıq bastığınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahil isekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda cidahat bilen izdinim atkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlen atkan radyo anlıqıcıla. Muş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 100 yılını təbrikləş yığında kılğan sözünün davamını anlatımız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünün davamını anladığımız.

Yeni seferde biz halk için tayinip, tarih yartıp, can dil bilen halk için hizmet kılış tüp məksidi çıntırıp, halkının meydanını mezmut durup, partiyanın amivi luşanını izcillaştırıp, halkının tuncu icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halk

Demek, benim ağlım bilen toy kılışımını hiç kim kollamadı. Sen bu can zehlamdan karıştırdın. Elbette, ben hakik ahvalını hem meylenge eğitişki amansız mı? Şu an, neymişki ağlım bilen toy kılmakçı boğallıkının sebebini sana değişini doğru taktım.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümek ne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bulamdı. Talaş tartış aralıqıda xizmətdişini iştirib yıxıtı ötkən ər cazalandı həm töləm tölədi. Bu oranda uçub düşkən ilan taxtısı yolucunu yarlandırsa cavabkarlıqını kim üstüqə alıdı? Eri mırasqa varislik kılıçtın burun ölüp getken bolsa, xotini onun ornada mırasqa varislik kılısı bolamdı. Tövendik tanlar programımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

0: muhtalayman. Men bevasitı körsütüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldıngı şartı. Men bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.
2: Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp beray ya.
4: Atanam bilen bir korod oturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Əsirep kanmışım da sizi demigeydim.
6: Atanam bilen bir şehirde turumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynadan vaxtında ben sürekke ap koyay.
4: Öydikile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıkını dileymen.
4: Ata-anamızdı seyginişka vaktimiz udul gelsin.
6: Dada, ana, biz geldik.
7: Bu

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar programımız qaytıp geldik. Muşu programımızda cemlengen nakşilerimiz, rengdar mezmullarımız arkalık silahının her bir künullarının kuşallık içinde üçüge Çin könlümüzden dilektaşımız. Künlük turmuşta hiç kim kapı buluşunu kalamaydı. Hemimiz her bir günümüzde kuşal kuramlık içinde ötküzüşünü kalayımız. Yaşangallar tekimi şundak, yaşlar tekimi şundak. Psikik meslekçiler şundak tevsiye kıgan, yani kapı bulmaslık mı bir hıl parasetti. Endi, ben başlıkımız, kem akıllıkımız tüpeyledin atanımızı rencidip koyumuz, kapı koyumuz. Muşundak vakitte yaşangallar üçün en akılanı tallaşınan kapı olmaslık hikayelikini mütexessislerimiz alaydı eskertken. Bunun üçün özünü ilmi salametlik paydalı usulda psikik cihetin tanış yaptırışını ögünü biliş intayın mühim. Elbette bunun olduğun kışartı biz yaşlamı ulanı kapı kılmaslıkımız gerek. Biz kapı kılmaslıkımız gerek. Ama kapı olduğun işlağı yolukkanda yaşangallarımız tövendik usulunu tanış gerek. Birincisi, açık akılını kesi doğu dediğin yapma. Hemmi kesel ene şu açık yutuştun kep çıkıdı. Şunun için yaşangallarımız aldı bilen, küçük işlağı kapı olduğun şu mücazını taşlap, eğir bir sıklık altını saklap geliş lazım. Onun dünkün hamakat bulubuluş lazım. Uşak şüşek işlağda edep, detal aşkın may, külüplü ötküzü yetişine talış lazım. Bana muşunda usulü arkalık, yani şu yaşangallarımız özünün keyfiyatını tenşiyeleydi, şundakla öz sağlamlıkıga es koşalaydı. Endi turmuşunun nurgun igiz pes davallarının halkıp, nurgun işlanı körüp, pişip ketken çoğlağı nispeten, bizden ders üç salayitimiz yok. Ama aşındak köpünçe pişip ketken tecrübelik çoğladım başka. Hazır kem geçe. Yeşi aşkan bosu mu? Tenteklikini yok atmakan. Hazır kem geçeğini açıklanıp. Hapı olup. Özünün tezirak. Ölüp geçişige. Sebepçi olup atkan şu amını bayık yanmaya vatkallah mı? Hele ba. Bulağı azırak bosu mu? Bu şu geyiplerimiz. Paydı kıpkasa. Ecep emez. Dep oylayımız. Hem de özümüz mü? Әтіғі, қапы ол үшіне тәл төкіс yoktu. Әмі ішқа иғыр бесіклік білен муамел қылдыған бұндақ дәрежеге етмедіқ. Чүнкі, біздің бір инсан, біздің ұнырғын кәмчілікті әпа. Әмі, мүшіні сөздіге вақытта, әм өзіміз мұ әмілиеттін өткізсек бұлды кен, райықсақ бұлды кен деген бір кейпият әр вақыт есімізді. Şuna kapı olmaslık, turmuşumuzga güzellik koşupluk anmasın, salametlikimiz gibi intayın paydalık. Bu gep yaşlılığımı şu, yaşangallığımı şu, otur yaşlılığımı şu. Şuna biz her vakit külkünü özümüzde hemen akılaydı. Ben küçükken işte daha kapı olup özümüzde çarşı duvarmaydı. Yani ondan olsa külüp oldurup, evet günahşı kulak sarayı.

Ha, sevimlik anlıkçılar programımızın damlaştırıvatımız. Bazıda muşu turmuşumuzdaki bir kısım dostlarımızda aptap pereski okuştup kalımız. Turmuştan ait suyduğun, her bir künüge ümit bilen karaydığun şu dostlarımızda hemimiz yakış görümüz. Yani şundak bir kişi hatırsı ki şundak tep yazgan. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, emeliyette adam köylü neyini halısa şunu kılış gerekken. Bunun dinkin, turmuştaki türlük kolaysızlıklardan hapı olmay, hem hapılıkını kallamdan neyri kılıp, ümit varlıkını özümge hemra kılıbı. Muhabakiyatını özümge belge kılıbı. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, vakit en kıymetli baylıkken. Şuna ben kilidigan her bir gün, her bir minutta kadirlep, kanaatsizlik, bizarlık, uğurluk okşaş, naçar illetlerinin kalbimini çirme velişe yol koymayım ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, bugün birlik etim kilidigan. O kesse mengü kaytip kemmeydiken. Şu men balılaçı kuşallık ve bahtırlaçı cesaret bilen bugününü çiğ tutup, onun hayatımdaki en ahırkı bir günde kadirlep, o teki kolumdan ketmeste, söygü muhabbette onu bezeymen. Bugün men ilgirkigi okşumaymen. Men şunu tanıp yettim ki, yıkılış korkunuşluk emezken. Korkunuşluk kaytı duranmazlıkken. Şun aşka ben hayatım tecrübeleri tolgan taktırdım o, ilgirk severlikim bilen üzümünü çüşep koymayım ben. Durmuşta mağlubiyet sahi taşlap turgan taktırdım o, ilgirki onutsuzluklarım bilen üzümünü çüşkülleştirip koymayım ben. Belki uladın savak elip kemçiliklerimini tüzdüm ben. Bugün ben ilgirkiyi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, muhabbetsiz Adem bütün dünyayı iyi boğan taktırdı mı, aman namarat bolu diken. Muhabbetlik Adem gaday boğan taktırdı mı, yanılı bayı hesaplın diken. Şunu ben muhabbetim bilen üzüm söygen ve mini söygenlerge cevap kaydır ben. Yerip çarçsam mı, uyumdikilerge hemra bulu ben. Şim aldıraş bozsa mı, vakit çıkırıp, hizmettaşlarım bilen, dostlarım bilen, birdem yerimden moğduşimen, esralışimen. Kıskısı, ben bugün ilgirkigi okşumayım ben. Sevimli dostlar, bana bulanın emmiz aktif energiye. Tepekkür ne? Aktiftir hep ki tatiş bir usulü. Bu vaktim o, köp kitapla çıktı o. Dünyadaki en uluğ mal satkıcı

Dünyadaki en uluğ mal satkıçının davamı degen Ok Mandino'nunki kitapları. Bu kitapları ben okugan. Bu kitaplarda məqsəd sizin yoşurun eninizini pərviş qilib aktiv təpəkkür qıldığan adamga aylandırış. Muşu cümlələr mi? Şu kitaplardaki cümlələrdən oxşaydı. Şuna her bir dostlarımızda bana muşunda aktiv pozisyonu buluşunu ümit qilimiz. Her bir konulsuz işqa özünü bir aram qınmay, təpəkkürünü her vaqt pərviş qıb duruş gerek. Güzel tavsiyelerimiz, huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdı. Yakınlık güldürümüz devam.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Birinci yıl ordanığı erişkici Uyacin 30 yıldan boyan asası katlamlı idara kılıçdan birinci sepide yıldı startıp, yeni davırdaki Fengjau təcərbisini əmeliyyatı körüstüp, 4 qadam boyici kengişiş, məhəlli xizmetidiki 36 xil usul qatarlıq, məhəlli idara kılıçdiki ilgar usullarını yolu kuyuş üstüde izdenip, türlük maceradın 1000 nəçini murasak kıldı. Uyacin xizmet punktu qurup, asası katlamlı idara kılıç tayancılardın 30 mıngı yakın adamını tərbiyelədi. Jilin ülkesi Changchun şehri Quancheng rayonu Tuanshan koca başkarması Changshan köylüki mahallesi partikumunun birinci şujisi Wu Yajin bu yıl 66 yaşta. 2001 yılı Changshan köylüki mahallesi Changshan yolu mahallesi deb atladı. Ol əsləhləri kəmcil, turalğu muhiti qalaymaqan, qeyinçiliği qaba ammı köp, xoşunla arazi deyip köp yüz verdiğin mahalle idi. Şujadan başlap mahalle şujisi bob saylangan Wu Yajin özüge bir nişan bekitti. Wu Yajin mundaq dedi. Mahallani Changshan Gölligi mahallisi deb chaqirgan bo'l edi. Ammo sharoit buningga yor bermaydi. Shuningdan buyon uni Göllik mahalli qilib qurib chiqishga irada bog'ladik. Bu go'zal orzuyimiz eng samimiy g'oyamiz edi. 20 yildan buyon Wu Yajin har kunli harakati orqali orzusini ko'ngli bo'lgan o'zgarishga aylantirdi. Uning boshlamchiligida qo'ni mahalla Göllik qilib qurib chiqildi. Wu Yajin mundaq dedi. Tashqi boylik bo'lmagan ahvolda odam boyligi eng cho'ng boylik. Yani gelip partiya azaları kişiler içindeki en güçlük baylık. Şuna şu çağda pinsiyeye çıkan partiya azalarını mahalleye koydurup gelip, birlikte mahalleye özgertiş kuruluşu katnışını talep kılıp iltimas sundum. Bugünkü Changshan Gölligi mahallesi deldarakla sahi taşlap durgan, muhiti pakiz, rətlik, amma xatırcam ultraklaşkan, yaşaşkı bab illik makanga aylandı. Changshan Gölligi mahallesi işkanısıdaki kompüterga 3100'n artıq o yıldaki cəmi 7000'n artıq ahalını uçuri ahalı arxib ambırığı kirgözüldü. Bir konopka bilan təkşürgülü, bir ekranda köygülü boludu. Wu Yajin mahalle şujisi bolğandan başlap, yan telefon numarını ilan tahtısıda ilan qıp geldi. O, kiçigi telefon haqqi, yıqılğu qaz haqqı tapşırıştın, çoğun kütünüş, davalaşıqçı bolğan işla üstü toxtulup, mən ahalının çoğun xizmetkarı bop qaldım dəb çaq-çaq qaldı. Changshan Gölligi mahallesinin ahalisi Goda mundaq dedi. Wu Shuji mahallada məsli körlüyən ya ki iş çıxıb qalğan hər bir ailə, hər bir kişini bayqıqan haman olanı öz tuqqunda görüb işlərini həlqib berirdi. Biz mu onunla oxşaş həm ailəyə xatırcəmlik elib gelişimiz kerek.

لیکن شکستن آرتوق آشکان. شمال درگوشلو کالپاک، کولدو تصدگان شمال درگوش، ماروژن ماشینسه کاتالک جنگونان تمپراتورن تولدش اسکنلری یوروپا دیگه دانلک یعنی مود محصولاتلر گایلانگان. هوا تانشیشتن بازارش تکبلوبل آلمانیه نه جنگو اشلپ چکارگان بر قسم تمپراتور تولدش اسکنلری یوروپا بازارلردم نهایت اشتیک بازار تابگان. جایجان یهود که بر کالپاک زاوتودا اشچیلار شمال درگوشلو کالپاک نشلپ چکارش انتزلت میکته. بولتریازدا شمال درگوشلو کالپاک بازاره نهایت یخش بولدی. Bu yıl temperatürünün örülüşü yakışıp bu məhsulat yeni bazar iştik məhsulat qaylandı. Zavod başlığı tonuşturu bundaq dedi. Hazır kolumuzdaki zakaz salonu 8. ayının ahırı iştizilip buldu. Zavod başlığından tonuşturuşça, məhsulatının dərəcisi 2.0 nusqısı göstərilgən bulup, elib görüşkə əplik buluş bilən bir vaxtda, texim yaxşı salqıllıq tuyğusu elib gelirgən. Köçmə, kiçik hava tanışı göçkə oxşaş, qalpaqdaki qoyaş energiyalik taxtı yana davamlıq energiya bilən təminləyəli edigən. Bu yıl iki kıl şamaldırgıçlı kalpağını koşkanda sitirleş miktarı 500 mandan aşırken. Bu mezgilde Cajan Yivu'daki köp kıl temperatörün tüvalliş mahsulatların sitirleş yukarıpallisini kütüv aldı. Cajan Yivu halkıra soğudu şehircisinde katlımı yelpigü soğudu filan şokullandıgan Liu Shoyen yakında Nurgun Yorpalı xeridarlarının zakas salonunu tapşırı aldı. Yakında EFL Tömür Munarı'nın sürtü besilgan katlımı yelpigü çaba transport arkalık Fransiyanın Paris şehirge ciddiye vatildi. Liu Shoyen mundak dedi. Bazı xeridarlar her bir yürüş kiyimige birden ayrım yelpigü sepleydi. Onlarga nispeten etkanda bu modu məhsulat bulublu kalmay, yana ıssıqlığını pesayetidigan, salkıllıq əpkilidigan xislatlik əsvab sanalıdı. Oxşaşla dövlətçilik bazarlarda iştik bolgan kiçik şamal durguş bu məzgildi Avrupa köçülerdeki körünüş nispeti ən yukur bolgan, ıssıqını pesayetidigan yakki məhsulatından biri bolub kaldı. Ukraynalıq bir malsetevli sodgiri, yakından bu yan Avrupa'da bək ıssıq bolgaçka her xil şamal durguşların seti valgı geldim. Mal qancı tiz yorpaq barsa, şunçı yaxşı bolat deyə dedi. Jajang Ningbo'dakı bir elektr saymalları yasaş karxanasının işləp çıxırısı da ailede işildiğin marojlu maşinlerden arq-arqdan işləp çıxırılatdı. Bu 20 mingdan artıq məhsulat 7-ci ayın otururlarda Yevropadakı hər qaysı dövlətlərə vətilidi. Karxana məsulu tanıştırıp mundaq dedi. Bizim yeni məhsulatımız bu yıl əmdili bazarğa silindi. 3-cü aydan hazırgıça 48 min dan eksport qılıb bulduq. Qolumuzda yana Germaniya, Angliya, İspaniyanın zakaz salonları var. Ermek hayvanlarının temperatürsünün tövalletiş bölümleri mi okşajla kızıp getdi. Məxsus ermek hayvanlar bölümleri ticaret kılıdgan bir dükkanda ticaretçilerinin bildirişçe bu yıl yeni pasondaki ermek hayvanlarının su üstü oyuncukları yenikleştiriş ve oynatçallıkı tən itibar verilip, nurgun sodgarlarının karşı ilişi gelişken. Bu bir neçə ayda ermek hayvanlarının su üstü oyuncuklarının yürüyüşlük məhsulatlarının yekki aylık eksport miktarı 30 mandan eşip, zakaz talonu bultur okşaj məzgirlikden 20%'ni göbrek aşkan. Asaslıqı Şərqi Cənubi Asiya, Avropa, Şimali Amerika qatarlıq rayonlardakı dövlətlərə eksport qılınğan. Ehtiyacğa yaxınlaşıb davamlıq yenilik yaratış, Cüngü yasımcılığı dünyanın hər qaysı yerlərində güllənişliyi asaslıq səbəb. Yaxında Cüngünün hava tanışıqıcı qatarlıq ısıqdan saqlanıcı üskünlərinin Avropada sitilişi, Cüngü yasımcılığının dünyaya yüzlənginlikinin ixçam görünüşü. Bu yıl yazda Yivod işləp çıxırılğan dünya lonqusu futbol müsabiqəsi tovarları davamlıq sitilməkdə. Cüngünün üçcaqlıq elektrik velosipedi çatal bazarlarda iştik Setilgan malga aylandı. Yeni energiyalik avtomobillar koçularda siliq ötüp kitip atattı. Etkençe dükkanları, samavar şorpkanlarda uzun öçretler tisilip atattı. Cunguç uslubdaki girin boyumlar kişilerin alkışıga erişip atıdı. Sanayet mesulatlardan tartıp istimal boyumlar gıçı, Cungu yasımcılıkı dünyadaki istimalçılarının kündülük turumuşuğa teximi köp noktadan sınıp girmekte. Cungu yasımcılıkı kanına kılıp dünyadaki bütün xeridarlarını özüge karattı. Cüngü İctimai Pallar Akademisi Dövlət Yarışarı Strategi Akıllar Ambrının tətqiqatçısı Pan Yunyuan mundaq dedi. Mühimi Cüngü baştan axır dünya istimalçılarının əməli ihtiyacı gönül bölüb, bazar uçurlarını səzgürlük bilən iqiləb, mükəmməl sanayət sistemisi, pişpitilgən təminlət zənciri və yuqur ünümlük əşya ubar toruğa dayınıb, yuqur ıxtılar baha nisbiti bolğan məhsulatlar bilən, əl qılış layihəsi bilən tiz təminləyəlidir. Bu xil ihtiyacğa tiz inkas qaytırış ıxtıları Cüngü yasımacılığına dünya bazarıda özgeçe rekabet özellikleri yıkıldı. İstimal noktasının karganda Cungu'nun öz yakışı bahası erzan tavarları köp devlet istimalçılarının pul bakallığı besimini önümlük yenikletip, aile çıkımını azaytış yerden bergen. Avrupa Merkez Bankası ilan kılgan dokulatı mülçerlenişçe, eğer 2026 yılı Avrupa İttipakı'nın Cungu'nun import kılışı 10% açsa, Avrupa İttipakı'nın umumi import bahası işlep çıkırış noktasından karganda, Cungu yasağın üskün ve zapçaslar alakadar devletlerinin kesip zincir derecesini östürüp, Yeşil tip özgertiş, dünya kımmet zincirge tekim yakşı sığınışıge yerden berdiken. Cungu, kattık emeli küçüne, dünyanın ortak tarikatın ilgere sürüdüğen yeni hareketlendirgüç energiyaya gaylandırmakta. Cungu, yasımıçılıkların kelgüsü

ishinishni texim yaxshi amalga oshirish jamiyat duch kelayotgan bir turdik yangi tema bo'lib qoldi. Shanghay qatnash tashuvchisi Fudan tashuv qarmiqidagi Huashan doktorxonasi kollektivining yaqinqi mazgildagi ko'p turlik tadqiqot natijalarini ko'rsatishicha, davlatimizdagi Alzheimer kesili ham boshqa devanlik kesili bemorlarining ko'payish nisbati, kasallik yukining esish surati butun yer sharining o'rta saviyasidan ko'rinarli yuqori bo'lgan. Bemor soni sijil eshiyotgan devanlik kesili yashanganlarning sog'lomligi va hayotlik sifatiga og'ir tahdid paydo qilib qolmasdan, ya'ni bemorning oilasi va jamiyatga mu og'ir yuk ilib keldi. Bemorlarning soni butun yer shardagi mushi turdagi kasallik misoli sonining 30% ga yaqinlashdi. Jungodagi Alzheimer kesili doklati 2025 yilda ko'rsatilishicha 2025 yili Jungoda Alzheimer kesili ham aloqador devanlik kesili bemorlarining soni 17 millionga yaqinlashib, butun yer shardagi mushi turdagi kasallik misoli sonining 29.18% ni egallagan. Kesel buluş nisbeti bütün yer şehrinin oturduğu seviyesinden yukarı bulgan. Huashan doktorxonasining alaqadar tadqiqotida ko'rsatilishicha, cho'ng yoshliklar noposining tez sur'atda ko'payishining devanlik kesili qo'zg'alish nisbatining eshishiga sabab bo'lish nisbati 63% ketgan. Shanghay shahrlik ruhiy sog'lomlik markazi yashanganlar bo'limining mudiri Li Sha mundaq dedi. 75 yaşından aşkan kişiler topunun nisbetinin tez süratli işi, keseliknin iş süratinin halkara seviyedin yukarı bilip kilişinin sebebidir. Keselik payda kıldığın amil cihette, aşkursa halette kan şekeri yukarı buluş, beden eğirlik görsel küçü yukarı buluş, hem tamak çekiş, divanlık kesilinin üç çoğun asaslı sebebi bulup, onun hatarlık amili de metabolizm koşulgan hareketin ibaret koş alaydilik şekillenmekte. Mölçerik asaslanganda, eğer vaxtıda tedbir kullanılmasa, devletimizdeki devanlık kesilinin kozgılış nisbeti kelgüsü 15 yılda yanıla örleş vaziyetini saklaydıken. Şunu olan bir vaxtta sağlık malumatı görüştürüşçe, devletimizde dastlabki mezgildeki devanlıkni davalaş nisbeti aran 28.6% bulup, köpsandaki bimarla eniq diagnoz koyulganda otura, ahırkı baskışka berip kalgan bulduken. Bu aile ve cemiyetinin bimarlarının aldığın haber ilişki yükünü yanımı eğirlaştırıydı. Fudan Duaşı Ammevi Seyye Şüyen'nin muam başlığı, Profesör Chen Ying Yao mındak dedi. Eğer ösmü kesili bimarda kesellik alameti görülse, meyli bimar ya ki onun aile tevalleri bulsun, hemisi aktiflik bilen doktoruk göründü. Lekin numus duygusu katarlık sebepler tüpeyildin, devanlık kesiliği gırptar bulgan bimarlarının dastlabki mezgildeki tekşür tüpeyiş, diagnoz koyduruş aktiflikleri yeterlik bulmayatıdı. Köpsandaki bimarlar tedbir kullanışının altın mezgilini koldun verip koymakta. Cemiyette es tutuş kabiliyetinin acizleşişini yaşanganlardaki normal alet tep karaydığın ekval umum yüzlük mevcut bulup, köp kısım bimarlarda kesellik alameti körülüp nurgun yıllar ötüp ketken de andın iniq diagnoz koyuldu. Bu köpsandaki bimarlarının tedbir kullanışının altın mezgilini koldun verip koyuşini keltürüp çıkardı. Teknik kullanış katlımıdın karganda Alzheimer kesilinin yoşurun mezgili 20 yıl geydi. Lekin hazırkı diagnoz koyuşta tayin etken biliş miktarı cedveli ve tasviri suret tekşürüşünün asasi katlamdaki umumluş nisbeti yanıla bir kadar tüven bulmakta. Li Sha udullu kılıp mındak dedi. Asasi katlamının davalaş baylığının kemçili buluşu ve rayonlar arasındaki iktisadi seviye perki yukurkıdak pelenpey zaman perkinin mevcut buluşunu keltürüp çıkarmakta. Hazır birinci Katar'daki şehirlerde baldur taskap tekşürüş obumüzlük algısıl ciddiyle vatkan bulsu mu? Lekin biz tekşürüp tatkılış arkalık bazı vilayet derecelik şehirlerde biliş iktidari tosalgı uçuraş meksus doktori yoklukini. Hatta es tutuş ambulatoriyası kuruşnumu naiti tesliklerini baykıduk. Asasi katlam doktorhanları da daim deslepki kesellik alametini adetki untuqaklık dep hata tonup kalıdığan ehval mevcut. Ziyaretini kabul kılgan mütexessisinin bildirişçe, divanlık kesilini davalaş ve aldın haber iliş, perviş kiliş, tenarxi uzaktan buyan cemiyet tarafından tüven mölçerinip gelgen. Divanlık kesili bimarlarının aldın haber iliş, perviş kiliş zinciri uzun bulup, bunun içi de aile azalarının

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 16 günü, Peyşembe.
1: Abal, haber ayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ət günsgece Bordla oblastının xarabedeki Tağlıq rayon, Tarbağatay Bulaydedeki Tağlıq rayon, Altay Bulaydı, Bayonğulun oblastedeki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının qismen rayonlarda azraq yamğur yağdı. Şincan'daki tüzlən rayonlarının köp kısım caylarda 35 Celsiye gradustan aşılgan yukarıya temperaturlu qabarayı görüldü. İli Deryası Vadisi'nin qarbi, Bordla Oblastı'nın şərqi, Şehanzi şəhri, Ürümçi şəhərinin şimalıdaki qısmən rayonlarda temperatura 40 Celsiye gradustan. Turpan şəhri, Kumul şəhərinin qısmən caylarda temperatura 45 Celsiye gradustan yukarı buludu. Abdonum rayonunun başqa rayonlarda ava ocuq yaki bulutluq buludu. Şamal küçü anç küçlük bulmaydı.
0: Ürümçi şəhərde bugün keçidin ət gündüzgeçə ava ocuq bulub, tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yukarı temperatura 37 Celsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Abdonum rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içib, baş şuji Xi Jinping'nin moyum sözü moyum yol yorğunun royini ögendi zıçıllaşdırdı. Hem de pen tekniki de yenilik yartış, beyhatar işler çıkarış ve yezikliki yeza dehkalları katarlık hizmetlerini muhakeme kıldı, orullaştırdı.
1: Çön Şaucan, doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emeldi körsteş ögünüş terbiyesi maksus temisi de partiya dersi sözlügende. Baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emeldi körsteş doğrusudaki moyun bayallarını çonkur ögünüp izcillaştırıp casaretlik, yaramlık bulup sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş gerek de tekitledi.
0: Devletimizdeki tunci bütün zincirlik yeşil döven karbonluk yetilin kuruluşu korulup tutup işe kırıştırıldı.
1: Aldınki 20 yılda Şincan Tömür yolu'da toşulgan yolucu 25 milyon 900 min adam kıytımdan aştı.
0: 15. 5 yıl mezgeli de Kaşgar vilayeti yukarı seviyelik sırt

0: Niyet umumiyetinin sıcıl, mokum, uzakçı mokum buluşunu, bütün güç bilen koğdap, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi kuruluşunu puhta alıgı sürüp, iktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatı tez türtüke bulup, halk durmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş salmakını zor etip, Cenubi Şincan'daki gevdelik meselelerini küşünü merkezleştirip, el kılıp, Bingtan bilen yerliknin çunkur yugurma terakkiyatı küçep türtüki bolup, her kayıs taraflarının kudretlik birikmi küçenin mucessemlep, Baş Şuji Xi Jinping Şincan'ı tüzüp bergen uluğ var planını her kademde ız kaldırıp, güzel riyallıkı aylandırış gerek.
1: Chen Shaojiang bunularını tekitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını astayıl ögünüp izcillaştırıp, partiyanı umumgözlük kattık idare kılı siyasi mesuliyetini kat'i ismi gelip, partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret tapdırışının Şincan emeliyetini puhtu algı sürüp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünü güçlü kapaletki ilgi kılış. Partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılıçta çantırıp, siyasi hüküm kılıç iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılıç iktidarını aşırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün siyasi yönlüşünü doğrulaş. İdiye kuruluşunu asas kılıçta çantırıp, Xi Jinping yeni de bir cungucu sosyalizm idiyası arkalık kalıbını mücessemleş, ruhunu davulaştı kılıçı boşaşmayı çantırıp, doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsüşünün idiye asasını puhtulaş. Teşkilat kuruluşunu trak kılıçta çantırıp, asasi katlam teşkilatını umum gözlü güçlü kılıp kurup, sadık, pak, mesuliyetcan, yukarı sapalık kadrlar koşuğunu berpa kılıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün teşkili asasını puhtulaş. Stil kuruluşunu tutku kılıçta çantırıp, mesuliyetini ada kılıç stilini yakşılap, mülazmet stilini elalaştırıp, turmuş stili yetildirip, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün stil tosmasını puhtulaş. İntizam kuruluşunu ötgör kural kılıçta çantırıp, nazarat kılıç, intizam icra kılıçını küçeytip, çirikleşki peytin almaydıgan, çirikleşelmeydıgan, çirikleşini oylamaydıgan buluşunu bir gevdileştirip algı sürüp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün intizam kızıl sızıkını puhtu saklaş. Tüzüm kuruluşunu kapalet kılıçta çantırıp, hukuk yürgüzüşke çek koyuş, nazarat kılıç sistemisi berpa kılıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırış gerek. Tianşanli, Can Yingçün, Yusufcan Mehmet, İlzat Ahmetcan, Kadın Kevin, Wang Lin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Abdonum Rayonlu Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Xalq Hükümeti, Siyasi Kengeş, Bingtan Rəhbərlik Bənsinin əzaları, Abdonum Rayonlu Sot Məhkəmisi, Təptiş Məhkəmisidki asaslıq məsul yoldaşlar, Abdonum Rayonunun oğrulları, karxalları və Mərkəzinin Şincanlı Turuşluq oğrulları, karxalarıdki məsul yoldaşlar, Abdonum Rayonluq doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsütüş ögünüş terbiyesi hizmeti məxsus grupisi ve eydekçilik grupisidki münasibetlik yoldaşlar asaslıq yığın meydanında yığınığa katnaşdı. Her kaysi vilayet oblast şehirle, nahiye şehir rayonla, Bingtan organı ve her kaysi şi şehirle tüen meydanlarda şöv yığın meydanı tesis kılındı.
0: Stansımız haberi. Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytağ Nefit Kimya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış, işkinç kararlılık türü emde yürüyüşlük yeşil töven karbonluk ülgü türü kuruluşu bugün Riyasetçinin Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi Maytağ Nefit Kimya Sanayeti Şirketinin tarım yılığı 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış işkinç kararlılık kuruluşta püsküllerinin sınaşının bir kıytımdıla muvaffakiyetlik bolğanlıkını jakarlayman deb ilan kılışı bilen işke kiriştirilip memleket boyunca tunji bütün zencirlik yeşil töven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşuğa aylandı. Bugün seher saat 4:58 ötkende layakıtlık yetilinin oğuşluk işlep çıkırılışı gəgişib, Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytağ Nefit Kimya Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonu yetilin işlep çıkırıştiki, işkinci kararlıq yetilin əm yürüyüşlük yeşil, tövən karbonluk ülgü körüstüş kuruluşu resmi fütüb işe kiriştirildi. Bu kuruluş, Korla, Şanghu, Çerçi, Yukri, yeni teknikilik kəsiblər

0: poyezi, Tianshan namlıq sayahat maxsus poyezi, adetki maxsus poyez birleştirilgen köp katlamlıq sayahat poyezlerini üzlüksiz köpeytti. Poyez katnaş endiyesin sıcıl əlalışı gəyişib, yolucularının səpərgi çıxışı teximi kolaylaşdı. Ürümçidin lancoğu bir işgı təyarlıq qılvatqan yolucu, şü ziyayı muhbir gımındaq dedi. Jallıq səpərgi çıxalı bol edikən, ixtidar baha nisbitimi naid yukur ikən.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası bugün çıxdı. Burun 15-ci 5 yıllık yerik planını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eləş yürüşlük baş temasıdır ki, 7-ci meydan axbarat elan qılış yığını ötküzdü. Qashqar viloyatining aloqador mas'uli 15-chi 5 yil mazgilida Qashqar viloyatining yuqori saviyali sirtqi ichivitishni faol kengaytirib, zamonaviy ulashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi vaziyatini yaratadiganligini tanishtirdi. Qashqar viloyati 5 port orqali 8 davlatga tutishadigan, bir yo'l orqali Yevropa Osiyoni tutashtirdigan o'zgacha rayon o'rniga ega. Bu vilayet devlet derecilik, süpüla toplanış vaziyetini şekillendirip, taş yol, tömür yol, hava yolu, strolluk aşıya obro torunu destekli kademde şekillendirdi. Qashqar vilayetlik partiya komitetinin azası daimi muavin vali Wu Xiaobin 15-ci 5 yıl mezgilide Qashqar vilayetinin xalqara yukarı ölçemlik iqtisat soğudu qaidesiye doğrulunup, çigra halkıgan elektronluk soğuda, taşkı soğuda universal mulazımı tıqatarlıq yeni kesif halatını zor küşü bilen tereqi kıldırıp, Cungu Şincan Erkin Soğudu Sınaq rayonunun Qashqar bölek rayonunu yukarı ölçemde kurup, yol iqtisadını makallaşkan iqtisatka aylandırdığallıqın tonuşturup mündak dedi. Qashqar nuqtuluq echish echivitish sinoq rayonini iltimos qilib qurishni tizlatib, Jungu Pokiston chegara aholisi o'zaro savdo rayoni qurilishini ilgari suramiz. Qo'njirab, Qarasu, Qashqar aviatsiya portining ul aslihalarini mukammallashtirib, tosh yo'l porti bilan ta'birlik bo'yicha bevosita o'tish birlashtirilgan tomojindan o'tkazish andizini mustahkamlaymiz. Aql port qurilishi salmoqini zo'raytib, chegara halqigan savdoni texmir avallashtirib, qulaylashtiramiz. Chat el savdogarlarining mablag' selishini qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chat el mablag'ini o'zgacha afzal kasblarga selishga yetaklab, Qashqardagi yerlik korxonalarning sirtqi yuzlanishiga ilhom va madad beramiz. Kasb yuqori sifatli taraqqiyotning yadroliq motori. Qashqar viloyatlik sanoat va uchirlashtirish idorasi partiya guruhining muavini shujisi idora boshlig'i Shuming Qashqar viloyatining avtonom rayonining kasb taraqqiyot yirik planiga chuqur singishib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatadiganligini tanishtirib mundaq dedi. Qumloq, cho'llik, qoqaslik yangi energiya cho'ng bazasi qurilishini tezlatib, suv tortib energiya saqlash va yangi tipdagi energiya saqlashni taraqqiy qildirishga faol qatnashimiz. Karbon, kerimni, mis, alyumin, litiy qatorliq asos qilingan yangi material kasbini faol taraqqiy qildirib, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan yangi material bazasi barpo qilamiz. Yeşil hesaplaş küçü merkezi kuruluşunu tezletip, 15-ci 5 yılının ahırıca hesaplaş küçü kölümümüzünü 2000 pidin köprakki yetküzüşke tırışımız. Qashqar viloyatlik taraqqiyot ve islahat komiteti, partiya grupsinin şujesi muavin moderi, Fen Jinqiang 15-ci 5 yıl mezgilide Qashqar viloyatinin çoğun tür kuruluşlarına puxta kadem bilen katnışıp, Ünümlük olgu siljitib, taraqqiyot asosini puxtalaydiganligini tanishtirib mundaq dedi. Tumshiq orqali Maralbeshi yakaniga tutishadigan tömür yol turining oldingi bosqichli xizmatlarini tizlatib, davlat yo'li 581-chi liniyasi, Qashqar Uluqchat bo'ligi qatorli g'ol liniya, tosh yo'l qurilishlarini tizlatib, Qashqar Layning xalqaro aeroportini o'zgartirish, kengaytirish qurilishi, maket Әмейбап айырдырымыны еңдің құрыш қатарлық құрылышларыны елғы қойымыз. Бір түркім сұғырыш райуларыны заманы белаштырып, өзгертіш құрылышларыны елғы қойып, сұғырыш райуларының дәрейдісіні өстіріш вә етізерік өстәңілеріні, универсал түзәшіні әқиқи алғысыз жетіп, су байлығыдың түжіпілік пайдылыны сәвиямізіні пұқты қадам білән өстіріміз.
0: Станс 7 ayının 13 günü Gemini portuda tekşürülgen çigradın kirgen çıkalla 1200 adam kıytımdın. Avtomobil 240 avtomobil kıytımdın köprak yetip, işkütürlük yadroluk görsət küşünün her işkilisi de portunun bu yıl kirgenin bu yankı en yukarı rekordu yanılandı. Gemini portu yük tekşürüş yolu da yezikli koşumcu məhsulatları ve kündülük türlük malla lık kaçlanan eğer tipki yük avtomobilleri tertiplik ölçüre tuturup ötdi. Yolucularda tekşürüş zalı da çıgradın kırıdığan çıkılığan yolucular köp bulup, onlarının köpünsi yazlık tətilinin paylanıp, ailesikler bilen səpərgi çıkan sayıacılar idi. Yolucu Arlan Alip mındaq dedi. Bunca köp adam varlığını oylap baxmap diken mən. Ligin tam ucundun ötü süredi təsavvurum digidin köp deyizgen. Tuyğum nait yaxşı buldu. Gemini çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti tam ucundun ötküzüşünü aldın kelişiş, vaxtını tənşep tekşürüp ötküzüş qatarlıq, kolay tədbirlerini omum gözlük yolu qoyup, yeni yezikli koşumcu məhsulatları, koşulma kımmet yukarı, vaxt çekilimiz ba mallarga yeşil yol eç berip, kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp dərhal ötküzüşünü şıkaşırdı. Yolucu ve yük dağ tekşürüşünün yukarı pelli mezgeliği karda tamujundun ötközüş tertibini əlalaşdırıp, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Gemini çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti vəzibi icraqlış birinci ətirdinin muavın başlığı Arna Ciger mındaq dedi. Yolucu ve yük dağ ekiminin besik mezgeli de biz yukarı pelle vazife icra kılış layihasını tezden kozgıdıp, sağçı küçünü ilmi tanşap taksimlap, yolunun toluk eçilip, yukarı ünümlük yürüşüge aqiqi kapalatlı kıldık. Vazife icra kılvatkan barlıq xalıq sağçıları iş orunda çıngdırıp, her bir yolucunun tam ucundan raban ötüşüge bütün küşbilen kapalatlı kıldı.
1: Stansımız muhberi Gavman Koy haber kıldı. Şunfun təminli zanciri akıl eşya obrot bağıtçı türüde bugün Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu, yeni şehir rayonu da kuruluş başlandı. Şunfun təminli zanciri akıl eşya obrot bağıtçı türü Şincan'ın zamanı bir eşya obrot sistemisi kuruluşunun mühim tayanç noktası olup, 2029 yılı 8. ayda bütüp işe kiriş duruş mölçerlendi. Törü bütkendin kiin yılga yığıp tarqıtılıdığan mal miqtarı 250 milyonu yetip, mıngdın artı kişinin şıkı orılışıgı türtüke boludu. Şincan Şunfın tez toşuş çeklik şirketinin baş direktörü Yan Bausay, Bağçı rayonu akıllaşkan rakamlaşkan ticaretini yadro kılıp, yollanmalarının ayrılış ünümünü yanımı östürdüğallıkını tonuşturup mıdaq dedi. Körü sezimi arkalık farklandırış ve çoğun sallık malumat arkalık adam, abdombel, yük meydani, ekli iktidarlık ayrış, soğuk zancırını başkuruş tızgirleşine her vakit yakışı başkurgalı. Yani pütkül akıl saklaş ambarımızını, umumiyizlik toruğu çıkarıp pütkül bağçı rayonunu her vakit nazaret kılış tızgirleş imkaniyeti iyi kılıp, hem inçkileştirip başkurgalı, hem ticaret çıkımımızını ünümlük tövelletkeli buludu. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Soğudu İşleri İdarisi'nin mağın başlığı Canlun. Bu tür pütken dinkin, aviasiya yük transportu boyunca yığış tarıqtış ünümünü yanımı östürüp, Ürümçinin garip geçibitilgen eşya obrı tügini boluştu ki, yadroluk rekabet küçünü sıcıl küçeyti dağalıqın tonuşturup mındaq dedi. Törü pütkendin kiin, Şincan'ın özgeç yezgilik mesulatlarının tordu setilişini tez bölüp tarqıtıdığan yeşil yol bilen təminleydu. Otur Asiyadaki 5 devletki yüzlengen çigra alıqıgan eşya obrot çoğu yolu tutaştırılıp, Şucaydaki elektronluk soda, yasımıçılık, çigra alıqıgan import-export karxanlıları bir punkit şekildeki universal təminli zanciri mulazımıtı bilen təminlenip, Erkin Soğudu Sınak rayonunun sırtkı yüzlengen ixtisadığa yeni kuvvet koşuludu.
0: Stansımız haberi. Bengtöndeki orla bu yıl kırgenim yan yukarı süpetlik toluk işkorullaştırışını şıkaşırışını neşan kılıp, işkorullaştırış süpüsü kuruş, kesbi maharet boyucu terbiyeleşini kanat yaydırış katarlık şekillerde, noktalık kişiler topunun işkorullaşı, yeglik tiklişiki yardan berip, halk durmuşu dairi emeli işlerini çin kalıp, çin yesiyat bilen yakşı işledi. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazımeti çeklik mesulye şirketi yakında. Her biler boz yer özleştirilmiş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakınki mezgilde Şarkı Canubi Asya'daki nurgun devletlerde devamlı katlık ısık bulup, soğutuş aile elektr saymaları ve türlük salkındaş mensulatlarının bazarı bekiştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacı karta, Cungo'nun danlık marka karhanıları teknikada devamlı yenilik yaratış, yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış, ve kün seri mükemmelleşken mülazimet sistemisiga tayinip şu caydaki istimalcılarga tomuz ısıkka takabıl turdugan salkındaş layihasini ilip geldi. Tomuz ısık, yukur temperatura, salkındaş istimalıga türtki boldi. El Nino hadisesinin tesirde bu yıl

0: namlı dastıxınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş kuşuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisput bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radyon Vücud Dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünün davamını anladığımız.

orqaliq dunyoni yangi fursatga ega qilishimiz shart. Jongo Kommunistik Partiyasi barliq tinishliq parvar davlat va xalq bilan birlikda tinishliq, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga ortak qimmatni avj oldirib, qarishlashmay hamkorlikni chin turdi. Bekinmichilik qilmay ichi-vitishni chin turdi. Nol natijalik elish qilmay o'zaro manfaat yetkazib, ortak foyda elishni chin turdi. Zomigarlik va zo'ravonlik siyosiysiga qarshi turib, tarix chaqining parlaq nishonga qarab ilgirlishiga turtki bo'ldi. Jongo xalqi haqqoniyatni ulug'laydigan, zo'ravonlikdan qo'rqmaydigan xalq. Jungho millati kuchlik milliy ibtixorlik tuyg'usiga va ishonchiga ega millat. Jungho xalqi azaldan boshqa davlat xalqini bo'za qilib boqmagan, ezib boqmagan, qul qilib boqmagan. Undoq ishlar ilgari bo'lmagan, hozir bo'lmadi, kelgusida ham bo'lmaydi. Shuning bilan bir vaqtda Jungho xalqi har qanday tashqi kuchning o'zini bo'za qilishi, ezishi, qul qilishiga mo hargiz yo'l qo'ymaydi. Kimki bunda qilishni ham xiyol qilar ekan, 1 milliard 400 milliondan ortiq Jungho xalqining qon bilan go'shtdan qurilgan polat sepila oldida bosh ko'zi qonga bo'yiladi. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratishda nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni elib berish shart. Kurash qilishqa, g'alaba qilishqa jur'at qilish Jungho Kommunistik Partiyasining yengilmas qudratlik ma'naviy kuchi. Ulug' orzuni ishqa oshirish uchun qaysarlik bilan jon tikib ilishish, bo'shashmay kurash qilish kerak. Bugungi kunda biz Jungho millatining ulug' gulnishini amalga oshirish nishoniga tarixdagi har qanday mazgildikidan teximi yaqinlashdik. Bu nishonni amalga oshirishda tarixdagi har qanday mazgildikidan teximi kuchlik ishonch va iqtidorga ega bo'ldik. Shuning bilan bir vaqtda teximi mushkul, teximi jafolik tirishchanlik ko'rsatishga tayyorlanishimiz shart. Yangi safarda biz kulpat ingini kuchaytib, boshdan oxiri tinish sharoitida xavf xatarni o'ylab, umumiy davlat xavfsizligi qarshini izchillashtirib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, Jungho millatining ulug' gulnishidan iborat strategiyalik umumlik bilan dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni bir tutash nazarda tutib, davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyatning o'zgarishi bilan kelib chiqqan yangi alohidlik, yangi talablarni chigish ham murakkab xalqaro muhit ilib kelgan yangi ziddiyat, yangi xirslarni cho'nqur tunib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga moyir bo'lib, taqqa yo'liqqanda yo'l ichib, suvga yo'liqqanda ko'rik silib, barliq xavf xatar, xirslar ustidan botirlik bilan g'alaba qilishimiz shart. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratishda Jungho o'g'il qizlarining buyuk ittifoqligini kuchaytirish shart. 100 yillik kurash musobaqasida Jungho Kommunistik Partiyasi birlik sapni boshdan oxir muhim o'ringa qo'yib, eng keng birlik sapni uzluksiz mustahkamlab va taraqqiy qildirib, ittifoqlashishga bo'ladigan barliq kuchlar bilan ittifoqlashib, ishqi selishga bo'ladigan barliq aktiv omillarni ishqi selib, o'rtaq kurash qiladigan kuchlarni eng zo'r chakda mujassamladi. Vatanparvarlik birlik sepi Jungho Kommunistik Partiyasining mamlakat ichi sirtidagi barliq Jungho o'g'il qizlarini ittifoqlashtirib, Jungho millatining ulug' gulnishini amalga oshirishidagi muhim angushta. Yangi safarda biz buyuk ittifoqlik, buyuk birlikni chin turib, birdaklik bilan ko'p xillikning birligida chin turib, ideyaviy siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, keng doirada o'rtaq tonish hosil qilib, butun dunyodagi ixtisoslarni keng doirada to'plab, tirishib eng cho'ng o'rtaqlik ustida izlanib, eng cho'ng markazdosh chambar sizib, mamlakat sirtidagi barliq Jungho o'g'il qizlari bir yoqidan bosh,
biri yandın kol çıkırdığan callıq vəziyyətini şəkilləndirib, millətinin güllünüşünü əməlgə aşırışının qudrətli küçünü mücəsənlişimiz şərt. Tarixini əynə qilib, kəlgüsünü yartışda, partiya kuruluşudun ibarət yeni uluq kuruluşunu üzlüksüz alğı sildirtiş şərt. Baturluq bilən öz üstüde inqilab qilish, Jongo Komünistik Partiyasının başqa partiyalardan pərqlindigan roşan belgisi. Partiyamızın qayt-qayt tavlanışını başdan keçirip, kötürengi ruhluq buluşudiki naitli muyum bir səbəb şu ki, biz partiya özünü başquruş, partiyanı umumuzlu qatıq idar qilishda başdan axırı çın turup, her qaysi tarixi mezgillerde duş gelgen xavip xatarı, sınaqlağı üzlüksüz yaxşı taqabıl turup, partiyamızın dünya vəziyeti de çoğunkuru özgürüş buluvatkan tarihi musabı da baştın ahir devrinin oldu demin ışığa. Dövlet sırtıdaki türlü xavip xatar, hırslağı taqabıl turuş tarihi musabısı da baştın ahir, bütün memleket halkının yölençki buluşuğa hakiki kapalatlı kıldık. Yeni seferde biz tömür soğuş üçün bazğancının beli çambolu şart digen davulini əst çın saxlap, partiyani umumuzluk qatlıq idarı kılışını mängü dağımlaştırdığan siyasi anlıqlığını küçeytip, partiyanın siyasi kuruluşunu baş yetek çıkılıp, yeni dəvirdiki partiya kuruluşudun ibarət yeni ulu kuruluşunu dağımlıq alıqı sılcıtıp, partiyanın təşkili sistemisini üzlüksüz puhtılap, əxlaqlıq, hem kabiliyetlik, yukarı sapalık kadrlar koşununu küçep berpa kılıp, partiye stili paklık kuruluşu ve çirik karıştırış görüşünü katli tevrenmeyi alğı sılcıtıp, partiyanın ılgarlıkı ve saplıkı ziyan yetküzüdüğen barlık amıllarını katli tazlap, partiyanın sağlam organizmini çırtıdığan barlık viruslarını katli tazlap, partiyanın süpüti, xısleti, xarakterinin özgürüp ketmesliğe hakiki kapalı tıkılışımız. Partiyanın yeni devirde Jongoç sosyalizmde çantırış ve onu ravajlandırış tarihi musabısı da baştın ahir küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalı tıkılışımız gerek. Yoldaşla, dostla, biz bir devlette iki tüzüm buluş. Şanganlı şanganlıkla idare kılış. Avminni avminlıkla idare kılış, yüksek avtonomiyanı yolu koyuş fancınını umumüzlük, toğrı zıçılaştırıp, merkezden Şangan, Avmin, Alayda memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu emelileştirip, Alayda memuri rayonda devlet xavipsizlikini koğdaşka dair kanun tüzümünü ve icra mekanizmini emelileştirip, devletinin ilgilik hukuki, xavipsizliki, terakiyat menfaatini, Alayda memuri rayon cemiyet umumiyetinin mukumluğunu koğdap, Şangan, Avmin'nin uzak müddetlik avatlıqı ve mukumluğunu saklışımız gerek. Tayvan meselesini hal kılıp, vatanın toluq birlik kilişini işka aşırış, Jongo Komünistik Partiyasının qatti vazgeçmez tarihi vazifesi, barlıq Jongho oğul kızlarının ortak arzusi, bir Jongo prinsipi ve 92 yıl ortak tonuşu da çıntırıp, vatanını tınış birlik keltiriş kadimini alğı sildirtiş gerek. 2.46'daki kerindaşlarını öz içige algan barlık Jongho oğul kızları bir yakıdın baş çıkırıp, iştipaklaşıp ilgirlep, her kandak Tayvan müstakillikke suikastını katti tarmar kılıp, milletinin gülünüşüden ibaret güzel kelgüsünü birlik yaratış gerek. Her kandak adam, Jongo halkının, devletinin ilgili hukuki ve zimin pütülükünü koğdaştaki katli işençi, katli iradisi, kudretli iktidarını sel çağlı mısın? Yoldaşla, dostla, kilecek yaşlığa mensup, ümit yaşlığa da. 100 yıl ilgiri bir top yeni yaşla, Markizm ideyesi meşilini igiz götürüp, zulmet kutolgan cudun çapkulluk Jongo'da milletinin gülünüş istihbalı üstüde capalık izdendi. 100 yıldan buyan Jongo Komünistik Partiyasının bayrağı astıda
evlatma evlat Jongo yaşları, yaşlık küreşlerini partiye ve halk işlerine sındırıp, Jongo milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştaki avantgard küşke aylandı. Yeni devirdeki Jongo yaşları, Jongo milletinin uluğ gülünüşünü emelge

0: 100 yıl ilgiri Jongo Komünistik Partiyası kurulganda aran 50 netçe azası bar idi. Bügü bolgan. 1 milyar 200 milyondun artık ağlısı ba çoğun devletke rehberli kılıvatkan. Zor dünyavi təsir küçüge ige dünyadaki en çoğun hakimiyet beşidiki partiyaga aylandı. 100 yıl ilgiri Jonghua milleti dünyada harap haletti idi. Bugünkü günde Jonghua milleti dünyaga güllep yaşnavatkan kıyapıtın namayan kılıp, tosu valgılıp olmaydıgan kadem bilen uluğ gülünüşke karap yürüş kılmakta. Ötken 100 yılda Jongo Komünistik Partiyası halkka, tarıkka ela neticilik cevap kağızı tapşurdu. Hazır Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, yana 2. yüzyıllık kreş nişanını emelge aşırıştın ibaret yeni imtanga atmış yolu kadem koydu. Jongo Komünistik Partiyası'nın barlık azaları, Partiya Merkezi Komiteti silahını əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlap, qayı itiqatını çınıtıp, partiyanın asasi məqsədini əmliyyəti körstip, xəliq amnisi bilən bolğan qan bilən göçtək münasibətini məngü saxlap, başdın axırı xəliq oylığanı oylap, xəliq bilən billi işləp, boran çapqındı mı, capa halavətdi mi billi bulup, xəliqnin güzəl durmuş istikini əməlgə aşırış üçün davamlıq boşaşmayı tırışçallıq körstip, partiya ve halk için tırışıp, tekimi zor şanşarap kuşkı çakırdı. Yoldaşla, dostla, Jongo Komünistik Partiyası, Jonghua milletinin uzak müddetlik uluğ var işlerine iradı bağlıgan. 100 yıl del onun krallık mezgili. Ötmüşne eslep, kelgüsüge nezer salsak, Jongo Komünistik Partiyası'nın küçük rehberliki bolsala, bütün memleketki her millet halkının ziş iştipaklıkı bolsala, sosyalistik zamanı vilaşkan kudretlik devletini, umumüzlük kurup çıkış nişanını çokum emelge aşır alayımız. Jonghua milletinin uluğ gülünüşedin ibaret, Jongo arzusunu çokum emelge aşır alayımız. Yaşsın uluğ, şereplik, toğra Jongo Komünistik Partiyası. Yaşsın uluğ, şereplik, kahırman Jongo halkı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleştiğinde kılgan sözünün devamını anlattık.

ailesinin varlık işlerini öy hizmetçisi kılgısımı, lakin tamakını öz kulu bilen etendi. Nenden adette tamak erişteyen ayalların has hünürek. Ayalla her kandak işte horunlu kısımı, lakin tamak kegende horunlu kılması gerek deyip karaydı. Toy kılgan tonciyeli nendenin boyudan acırıp ketkendin kim, kaydı boyu da kalmadı. Gerçi turmuşta nendenin hem nersi tel bolsumu, lakin perzen işkıda yürgi kavap idi. O hiç gündüz balık buluşunu oylaydı. Nurgun doktor hallağı berip tekşürtken bosumu, neticesi hemiz normal çıktı. Nenden alındın kumalınıp onu mu mecburi apırıp tekşürtti. Neticede doktorların hemisi işkeylendi hiç kandak çatak yokluğunu, perzentik buluş ıhtıdarının toluk işkeylikini etti. Nenden toy kılıp 5. kadem koyganda ahır hamıldar buldu. Onun şu çağdaki hoşalıkıga hiç nes doğru kemmekti. Alının mu hoşallıktan beşi asmağı takışay diyen idi. O hudi pervandek kaçalı karsa nennenin etrafı da aynıdı yürettik. Ola hatta balıs toğılganda işildiğe nesnenin hemisini çet elden məxsus buyurtup ekeldir boğan idi. Nennen korsağıdı gedik əndili 5 aylık boğan balısıga her xil kiyinlerini seydi valatdi. Ola hatta balıs toğılısı koyduğun isimli

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qilishimcha, u mushi tepuvaga oltullarni, boyliqlarni az og'allikdan o'zi ko'tarligidek darajada og'allikdan yerib ketmadi. Ochko'zlik ko'zlik qilmabdi-ku bu odam. Amaliyotda xushallik intayin oddiy. Faqat o'zimizga yetarlik narsamiz bo'lsa bo'ldi. Ba'zida biz qanoat qilishni bilsak, baxtning chekini azroq tuvallatib mo'ljallasak xushal bo'la olamiz. O'zimizni baxtli his qila olamiz. Ehtiyacımızın halkıgan, ya ki biz üçün cepa buludugan her kandak bir iş bizni çarçı tutu. Yükümüz ne, besimimiz de aşırı getirdi. Biz turmuşta arka taşlı vetkidek nersilerini çokum taşlı geçişini bilişimiz gerek. Şundula çarçımayımız, armayımız, bəxt duygusuga cümleleyimiz. Genemiz ise nöbetteki minutlarda bəxt duygusuga cümle tutup nöbetteki nakşıga kulak salaylı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonski sodigar oldin berib turgan liq bir hamyon pulni yonchqog'i selib üstünki qavatga chiqdi. U o'rmonning sodisi putib, pul qo'lga kelib, uning ustiga ovdimi yomon emas hosilatga erishib, qin-qiniga patmay qolgan edi. Shunga Levindiki yomon kayfiyatni ko'tarib etishning xiyolida ustiga chiqib ketib otatdi. Kechki tamoq vaqtida bu bir kunni xuddi saharda boshlangan chaqdikidek xushol xoram uzitib qo'yish orzusi edi. Levinning kayfiyati toza yaxshi emas edi. Bu umoq mehmoniga amalning boricha qizg'inlik ko'rsatayotgani bilan ichidan ko'tarilayotgan ochchiqini besishga amalsiz edi. Ketining to'y qilmaganligi to'g'risidagi xabarlar uni azroq xushol qilib turatdi. Keti og'irib qolgan. Uni o'zi yaxshi ko'rgan odami tashlab etib, og'irtib qo'ygan edi. Buning uchun Levin mo mayuslanayotgandek qilardi. Vronski uni tashlagan bo'lsa, u Levinni tashlagan edi. Mushi ish bilan la Vronski Levinni kamsitishga haqliq deyishga mo bo'lardi. Shunga u Levinning dushmani sanaladi. Ammo Levin bunchalar ko'p o'ylab ketmadi. Faqat ba'zi ishlardilar o'zini ozroq haqoratlangandek his qilib qoldi. Hozir kayfiyatining yaxshi bo'lmasligi u ishning g'azibini keltirayotganidan emas, balki ko'z oldida yuz berayotgan ba'zi ishlarning ko'ziga sig'mayotganligidan edi. Oblonskiyning o'rmonini setibatgan ahmoqligi oldinib ketganligi uningga qo'shilib mushundoq bir sodining o'zining uyida bo'lganligi o't ustiga yog' chachqandek uning teximi og'zini qaynatatdi. Ha, tugidima? Dedi u ustiga chiqayotgan Oblonskiyni ko'rib. Kechki tamoqqa mayling qandoq? Tamoq yeyli, tatinmay davadim. Yezig'i kelsam ishtoyim bo'lakchili echilib ketdi. Sen nemişki Rabbininle keşik damak tutuvan mıydın? İşini kusun ço o. E onunla nemişki bundak muamil kıldıgan sen? Hatta onunla kolonunu mu berip koymadın? E ondak kılıçtın ne maciti? Men kalçıla bilen ezeldin kol ilişip bakmagan. Onunla karganda kalçı mın yakşı. Fakat özgürmeydiğe adem desen. Ondaq sen sinipi çəklimini buzub taşlaş məsələsinə qandaq qaraysan? Kimnin buzğısı kəs şu buzu yəsən? Mən ondaq qılışdın səskini mən. Ey sen sepi üzdün cahil adam kənsən cuma. Rastımını desəm, özümün qandaq adamlıkımını əzəldən oylab baxmığan. Konstantin Demetriç ikənlikimni biləməm mən. Yəni kilib Kayıp uçup durgan Konstantin Levin degen. Şundaq, kayfiyatım rasıl yaxşı emas. Nemi üçünligini bilemse? Şunun üçünki, gapni udul qırımını keçire, sen intayın ahmaqanı bir soğudunu kıldın. Oblonski goya biguna ayıpleşke ve mesğirge uçuravatkan ademdek koşumusunu türüp koydu. Boldula, boldula. Bir adam bir nersini sassıla,

ekenini esnedi. Hem yakta iliktir yoruk. Şundak hem yerde iliktir yoruk babalı vatudu. Şundak

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Anağızğa öndü dal nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
2: Mən yığılış istəm, qaytqan ekan qıb beray ya.
3: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
1: Vey ana, avazınız bitip qaptıqo.
4: Zukam dep qağılıq qılı boldı. Əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
5: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmaydı.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoramcham bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçya zamani vilaştırışta, Cunguçya usul bilen gayret kılıp işleyildi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.